Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Geçtiğimiz hafta Türkiye ve dünya piyasalarında hangi gelişmeler yaşandı? Gelecek hafta gündemde neler var? Tüm bu soruların cevapları ODE Radyo'da. Her cuma saat 15'te ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen'le yatırım odaklı gündemde.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odea Radyo'da.

Şehrin temposu yükseliyor, piyasaların gündemi her an değişiyor. Odea Radyo yatırım dünyasının içinden sesleri, uzman bakış açılarını ve güncel ekonomi gelişmelerini bir araya getiriyor. Nerede olursan ol, gündemin bir adım önünde kalmak istiyorsan Odea Radyo'ya kulak ver.

0: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Bundan çok değil, birkaç yıl öncesine kadar ekonomik güç denince akla daha çok üretim kapasitesi, fabrikalar, ham madde ve fiziksel sermaye geliyordu. Bugünse tablo büyük ölçüde değişti. Artık bir şirketin gücü yalnızca ne ürettiğiyle değil, veriyi nasıl kullandığıyla, teknolojiye ne kadar hakim olduğuyla ve değişime ne kadar hızlı uyum sağlayabildiğiyle de ölçülüyor. İşte bu dönüşüm tam da yeni ekonomi dediğimiz yapıyı anlatıyor. Bugün Odea Bank web sitesinden ulaşabileceğiniz blog platformu Oblog sayfasında derinlemesine işlenen bu makaleyi sizler için özetliyoruz. Enformasyon ve iletişim teknolojilerinin popülaritesi 1990'lı yılların sonuna doğru hızla arttı. Bu gelişme sanayi üretimi ve fiziksel sermaye ağırlıklı geleneksel ekonomik modeli değiştirdi. Ekonomi, bilgi, teknoloji ve dijital altyapı merkezli bir üretim ve değer yaratma modeline evrildi. Yeni ekonomi kavramı da işte bu dönüşümü ifade ediyor. Yeni ekonomi, iş yapış biçimlerini, rekabet dinamiklerini, şirket değerlemelerini ve küresel ticaret yapısını köklü biçimde değiştiriyor. Bu değişimin en görünür taraflarından biri dijitalleşme. İş yapış biçimlerinin dijital ortama taşınması, otomasyonun yaygınlaşması, e-ticaretin büyümesi ve platform ekonomisinin güç kazanması yeni ekonominin temel dinamikleri arasında yer alıyor. Bugün birçok şirket için kullanıcı deneyimi, veri analizi ve teknolojik çeviklik en az ürünün kendisi kadar önemli hale gelmiş durumda. Paylaşım ekonomisi de yeni ekonominin somut yansımalarından biri. Bu model sahiplik kavramını yeniden tanımlıyor. Tüketiciler bir ürüne sahip olmak yerine ihtiyaç duydukları anda ona erişmeyi tercih ediyor. Abonelik ve hizmetleştirme modelleri de bu yaklaşımı destekliyor. Ürün satışı yerine sürekli hizmet sunumu şirketlere daha sürdürülebilir gelir ve müşterilerle uzun vadeli ilişki kurma imkanı sağlıyor. Yeni ekonomi yaklaşımında bilgi merkeze yerleşiyor, veri, yazılım ve marka değeri gibi maddi olmayan varlıklar şirket değerlemelerinde belirleyici hale gelirken fiziksel sermayeden çok entelektüel sermaye önem kazanıyor. Bu modelde bağlantısallık, çeviklik ve adaptasyon yeteneği de öne çıkıyor. Şirketler dijital ekosistemlerin parçası haline gelirken hızla değişen piyasa koşullarına uyum sağlamak giderek daha kritik bir hale geliyor. Yeni ekonomiyi şekillendiren güçlerin başındaysa teknolojik ivme geliyor. Yapay zeka, bulut bilişim ve otomasyon sistemleri üretimden pazarlamaya kadar pek çok süreci dönüştürürken dijital teknolojiler şirketlerin küresel pazarlara daha kolay ulaşmasını sağlıyor. Tüketici davranışlarındaki değişim de bu yapının önemli bir parçası. Günümüzde kullanıcılar hız, kişiselleştirme ve kesintisiz deneyim bekliyor. Bu beklentiye uyum sağlayamayan markalar rekabette geri kalabiliyor. Elbette bu yeni yapı yalnızca fırsatlar sunmuyor, veri güvenliği, dijital tekelleşme ve regülasyon gibi başlıklar da yeni ekonominin dikkatle izlenilmesi gereken alanları arasında yer alıyor. Kısacası yeni ekonomi, teknolojinin, bilginin ve dijital altyapının ekonomik değer üretimindeki rolünü yeniden tanımlıyor. Ekonomi ve yatırım dünyasını daha anlaşılır bir yerden takip etmek için Odea Radyo'da kalın. Odea Bank web sitesinde bulunan Oblog sayfasında diğer içeriklere de göz atmayı unutmayın. Bir sonraki bilgilendirici kısa makalede görüşmek üzere. Odea Radyo.

Yaz bitti, şehir kalabalıklaşıyor, okullar açılıyor. Yeni dönem birikimlerini düşünmenin tam zamanı. ODE Radyo'da yatırım odaklı bakış açısıyla hazırlanan programlar ve içerikler sakin bir müzik akışı eşliğinde seni bekliyor.

0: Merhaba, ben Odeya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırımın Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

0: Parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

high class perfume fills up the room. Like all the big girls

0: Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor. Finansal disiplin uzun vadede nasıl sonuç verir? Uzun vadeli maddi güvence yalnızca yüksek gelir elde etmeye değil, geliri doğru yönetmeye de dayanıyor. Tam da bu noktada finansal disiplin kavramı öne çıkıyor. Bugün Odeya Bank web sitesinde yer alan o blog'daki finansal disiplin uzun vadede nasıl sonuç verir başlıklı yazıyı özetliyor ve bu yaklaşımın temel adımlarına birlikte bakıyoruz. Finansal disiplin, para yönetiminde planlı hareket etmek, harcamaları kontrol altında tutmak ve maddi hedeflere uygun kararlar almak anlamına geliyor. Bu bilinçli yaklaşım, gelir-gider dengesi kurmaya, gereksiz harcamaları azaltmaya, tasarruf etmeye ve geleceğe yönelik daha sağlıklı yatırım kararları almaya yardımcı oluyor. Bu sürecin ilk adımı ise bütçe yönetimi. Gelir ve giderleri planlamak, harcamaların hangi alanlarda yoğunlaştığını görmeyi kolaylaştırıyor. Kira, faturalar, ulaşım ve gıda gibi temel kalemleri düzenli takip etmek, gereksiz harcamaları azaltarak daha kontrollü adımlar atmayı destekliyor. Bütçe yönetimi tasarruf ve yatırımla da güçleniyor. Gelirden artan kısmı biriktirmek ya da belirli bir tutarı bilinçli şekilde kenara ayırmak, finansal disiplinin önemli parçalarından biri. Üstelik küçük tasarruflarla başlamak bile uzun vadede anlamlı sonuçlar doğurabiliyor. Düzenli tasarruf alışkanlığı hem beklenmedik durumlara karşı koruma hissi yaratıyor hem de gelecek hedeflerine ulaşma konusunda daha fazla esneklik sağlıyor. Bir diğer önemli başlık da borç yönetimi. Kontrolsüz ve bilinçsiz borçlanma ciddi riskler yaratabiliyor. Buna karşılık borçların düzenli ödenmesi, ödeme planına sadık kalınması ve kredi kullanım alışkanlıklarının dengeli olması hem finansal yapıyı güçlendiriyor hem de kredi puanı üzerinde olumlu etki bırakabiliyor. Uzun vadeli hedeflerde portföy çeşitlendirmesi de önemli bir yer tutuyor. Tüm birikimi tek bir yatırım aracına yöneltmek yerine riskleri farklı varlık sınıflarına yaymak, piyasa dalgalanmalarına karşı daha dayanıklı bir yapı oluşturabiliyor. Döviz, mevduat, hisse senedi ve benzeri araçlar arasında denge kurmak, uzun vadeli planlamayı destekleyen unsurlar arasında yer alıyor. Finansal disiplin işletmeler açısından da önemli. Gelir gider dengesini korumak, nakit akışını doğru yönetmek ve uzun vadeli sürdürülebilirliği desteklemek anlamına geliyor. Üstelik finansal disiplinin yalnızca maddi değil, psikolojik sonuçları da var. Gelir ve giderlerini kontrol altında tutan kişiler, belirsizlik karşısında kendilerini daha güvende hissedebiliyor. Acil durum fonu oluşturmak, borçları zamanında ödemek ve düzenli tasarruf yapmak, finansal stresi azaltarak geleceğe daha kontrollü bakmayı kolaylaştırabiliyor. Kısacası finansal disiplin, her şeyi kısmak değil, parayı daha bilinçli kullanmak ve sürdürülebilir bir denge kurmak anlamına geliyor. Küçük ama düzenli adımlar, uzun vadede hem finansal özgürlüğü hem de daha sağlam bir gelecek hissini destekleyebiliyor. Finansal konulara daha sade ve anlaşılır bir yerden bakmak için Odeya Radyo'daki içeriklerimizi dinlemeye devam edebilir, o blog sayfasında yer alan diğer yazılarla bu yolculuğu derinleştirebilirsiniz. Bir sonraki kısa makalede görüşmek üzere.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odaya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

Bazen gündemi takip etmenin en iyi yolu sakin bir ritme yaslanmaktır. Odeya Radyo, Chill Out ve Down Tempo seçkileriyle dinlendirici bir atmosfer sunarken yatırım dünyasına dair merak edilenleri de unutmuyor. Odeya Radyo'yla hem dinlen hem de

0: O D Radyo.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi O D Radyo'da başlıyor.
2: Özlem Hanım, yatırım fonu nedir? Ve bir yatırımcı bu dünyaya nereden başlamalı?
3: Son yıllarda yatırım fonlarına ilgi ciddi şekilde arttı. Ama isimlere bakınca insanın kafası karışabiliyor. Likit fon, serbest fon, para piyasası fonu, karma fon, değişken fon. Peki bunlar ne anlama geliyor? Nereden başlamak gerekir? Önce en temel soruyla başlayalım. Fon nedir? Fon, birçok yatırımcının parasının bir havuzda toplanıp profesyonel yöneticiler tarafından farklı varlıklara yatırılmasıdır. Yani tek başınıza hisse, tahvil ya da döviz seçmek yerine bu işi uzman bir ekip sizin adınıza yapar. Siz de o havuzun payını alırsınız. Avantajı ne? Çeşitlendirme ve profesyonel yönetim. Şimdi kabaca fon türlerine bakalım. 1. Para piyasası fonları. En düşük riskli fon türlerinden biridir. Genellikle kısa vadeli, düşük riskli enstrümanlara yatırım yapar. Ters repo, kısa vadeli devlet tahvili, mevduat gibi. Günlük likiditesi yüksektir, yani paranıza hızlı erişebilirsiniz. Kısa vadeli bekleme alanı arayanlar, nakit yönetimi yapmak isteyenler ve düşük risk tercih edenler için uygundur. Getirisi genelde mevduata yakın seyreder ama dalgalanması çok sınırlıdır. 2. Serbest fonlar. Daha esnek ve daha özgür yatırım yapabilen fonlardır. Hisse, tahvil, türev ürünler, yabancı varlıklar. Fon yöneticisine daha geniş hareket alanı tanınır. Bu nedenle getiri potansiyeli daha yüksek olabilir ama risk de artabilir. Genellikle belirli bir yatırımcı kitlesine, yani nitelikli yatırımcı diyebiliriz, yöneliktir. Strateji odaklıdır ve daha aktif yönetilir. 3. Karma fonlar. Adından da anlaşılacağı gibi birden fazla varlık türünü birlikte taşır. Hem hisse senedi, hem tahvil, hem de zaman zaman döviz veya farklı enstrümanlar içerebilir. Amaç denge kurmaktır. Risk seviyesi orta düzeydedir. Ne tamamen hisse gibi dalgalıdır ne de para piyasası fonu kadar sakindir. 4. ve son olarak değişken fonlar. Burada sabit bir dağılım yoktur. Fon yöneticisi piyasa koşullarına göre hisse oranını arttırabilir, tahvile geçebilir, nakit tutabilir. Yani dağılım dinamik şekilde değişir. Avantajı esneklik, dezavantajı ise yöneticinin karar performansına daha bağımlı olmasıdır. Bir fonu seçerken önce kendinizi tanıyın. Risk toleransınız ne kadar? Paranızı ne kadar süre kullanmayacaksınız? Günlük dalgalanma sizi rahatsız eder mi? Geliriniz düzenli mi? Eğer kısa vadeli ve temkinliyseniz para piyasası fonlarıyla başlamak mantıklı olabilir. Orta vadeli düşünüyorsanız karma ya da değişken fonlara bakabilirsiniz. Daha yüksek risk ve getiri arıyorsanız hisse yoğun veya serbest fonlar gündeme gelebilir. Unutulmaması gereken şu, fonlar tek doğru yatırım aracı değildir ama portföyü çeşitlendirmek ve profesyonel yönetimden faydalanmak için güçlü bir araçtır. En doğru başlangıç noktası şu sorudur. Benim yatırım amacım ne ve bu fon o amaca hizmet ediyor.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.
0: Odea Radyo.

Eylül yeni başlangıçlar ayı. Yeni bir döneme girerken akılda beliren yatırım ve birikim soruları da çoğalıyor. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen'le finans profesyoneli ve akademisyen Doktor Emrah Ahi haftanın sorusunda yatırım ve birikime dair merak edilenlere yanıt veriyor. Haftanın sorusunda uzman isimlerin yanıtları gün içinde Odeon Radyo'da seni bekliyor.

Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü, yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım. Odeya Radyo.

Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor. Çocuğunuza bırakabileceğiniz çok değerli bir miras. Finansal okuryazarlık ve yatırım kültürü. Çocuklarımızın geleceğini düşünürken iyi bir eğitimden güçlü bir kariyere, dünyayı keşfetmelerinden ekonomik olarak hayata sağlam bir başlangıç yapmalarına kadar pek çok plan kuruyoruz. Ancak bugün bu planlara en az onlar kadar önemli yeni bir başlık ekleniyor. Finansal okuryazarlık. Parayla sağlıklı bir ilişki kurabilmek, uzun vadeli düşünebilmek ve bilinçli finansal kararlar alabilmek çocuklarımıza bırakabileceğimiz en değerli miraslardan birine dönüşüyor. Peki çocuklara yatırım kültürü nasıl kazandırılabilir ve bir hisse senedi hesabı bu yolculukta nasıl bir rol oynayabilir? Ağustos'ta yayımlanan çocuğunuza bırakabileceğiniz çok değerli bir miras, finansal okuryazarlık ve yatırım kültürü başlıklı makaleyi sizler için özetliyoruz. Çocuklarımız için gelecek planı yaparken çoğu zaman nitelikli bir eğitim almaları, istedikleri mesleği seçebilmeleri, dünyayı keşfedebilmeleri ve ekonomik olarak hayata güçlü bir başlangıç yapabilmeleri gibi hedeflere odaklanıyoruz. Ancak değişen ekonomik dinamikler ve finansal araçların günlük hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelmesiyle birlikte bu planlara finansal okuryazarlığı da eklemek gerekiyor. Bugün dijital bankacılığın, yatırım uygulamalarının ve farklı yatırım araçlarının günlük hayatın doğal bir parçası haline geldiği bir dünyada parayı doğru yönetebilmekte en az akademik başarı kadar önemli bir yaşam becerisi olarak görülüyor. Finansal okuryazarlık becerisi kazanan çocuklar, tasarruf etmeyi öğrendikleri gibi gelir ve gideri planlayabilmeyi, ihtiyaçlarla istekleri ayırt edebilmeyi, risk ve getiri arasındaki ilişkiyi anlayabilmeyi, uzun vadeli düşünebilmeyi ve bilinçli finansal kararlar alabilmeyi de öğreniyor. Uluslararası araştırmalarda bu yaklaşımı destekliyor. OECD'nin 2022 PISA Finansal Okuryazarlık Raporu, aile içinde para yönetimi ve finansal konular üzerine konuşulan çocukların finansal okuryazarlık alanında daha başarılı olduğunu ortaya koyuyor. Rapora göre öğrencilerin %90'ından fazlası son 12 ay içinde en az bir kez para biriktirdiğini belirtiyor. Finansal okuryazarlık düzeyi yüksek öğrenciler ise alışveriş yaparken fiyat karşılaştırması yapma ve tasarruf etme konusunda daha bilinçli davranıyor. Bu nedenle finansal farkındalık tıpkı yabancı dil öğrenmek ya da dijital yetkinlik kazanmak gibi erken yaşlardan itibaren geliştirilmesi gereken bir yaşam becerisi olarak öne çıkıyor. Diğer yandan çocuklar için yapılan finansal planlamalar doğası gereği uzun vadeli bir bakış açısı gerektiriyor. Bugün atılan küçük adımların karşılığını eğitim gibi çoğu zaman yıllar sonra görmek mümkün oluyor. Uzun vadeli yatırım yaklaşımı, birikimin zaman içinde büyümesini hedeflediği gibi piyasalardaki kısa vadeli dalgalanmaların etkisini dengelemeye de yardımcı olabiliyor. Düzenli ve disiplinli yatırım alışkanlığı, zamanın yatırımcı lehine çalışmasını sağlayan en önemli unsurlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Örneğin, uzun vadeli yaklaşım içinde hisse senedi hesaplarına yatırım seçeneğini değerlendirelim. Her yatırım aracında olduğu gibi belirli riskleri olmakla birlikte doğru bilgiyle ele alındığında çocuk adına açılan bir hisse senedi hesabı yalnızca birikim yapmaya değil, yatırım kültürünün aile içinde konuşulmasına ve finansal okuryazarlığın günlük yaşamın bir parçası haline gelmesine de katkı sağlayabiliyor. Çocuğunuza bir hisse senedi hesabı açmak, şirketlerin nasıl çalıştığını, yatırımın neden sabır gerektirdiğini ve uzun vadeli düşünmenin önemini onunla konuşabilmenize olanak sağlıyor. Böylece yatırım aile içinde paylaşılabilen bir öğrenme deneyimine dönüşüyor. Çünkü finansal okuryazarlık çoğu zaman teorik bilgilerden çok günlük hayatın içinde edinilen alışkanlıklarla gelişiyor. Unutmamak gerekir ki bu alışkanlıkların gelişmesinde doğru bilgi kaynakları önemli bir rol oynuyor. Bugün sosyal medya, podcastler, video platformları ve dijital yayınlar sayesinde yatırım dünyasına dair içeriklere ulaşmak her zamankinden daha kolay. Ancak bilgiye erişimin artması, güvenilir bilgiye ulaşmayı da aynı ölçüde kolaylaştırmıyor. Özellikle finans gibi doğrudan kişisel kararları etkileyen bir alanda doğru kaynaklardan beslenmek, uzun vadede çok daha bilinçli adımlar atılmasına katkı sağlıyor.
Finansal okuryazarlığınızı ve yatırım dünyasına dair farkındalığınızı geliştirmek için Augusto'da yer alan Yatırım Bay Odea sayfamızdaki diğer içerikleri keşfedebilir ve Odea Radyo'daki sesli makalelerimizi dinlemeye devam edebilirsiniz. Bir sonraki kısa makalede görüşmek üzere.

Tatil bitti. Şehrin temposu hızlandı. Odeon Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin'le Chill Zone, günün temposunu yavaşlatacak müzik seçkisiyle her perşembe saat 15'te, tekrar yayınıyla aynı gün saat 20'de Odeon Radyo'da yayında.

müzik keyfinin arasına ekonomi ve finans dünyasından ilgi çekici makale özetleri karışıyor. Sesli makaleler Odeon Radyo'da müzik akışının içinde her an seni bulabilir. Kulağını Odeon Radyo'dan ayırma.

0: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
2: Sunny.

0: The kid is dead.
1: Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeo Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeabank.com.tr'yi ziyaret edin.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odea Radyo'da.

Yeni dönem, yeni bir başlangıç demek. Okullar açılırken, iş hayatı hızlanırken, yatırım gündemini takip etmek de bir o kadar önemli hale geliyor. Odaya Radyo, yatırımdan ekonomiye uzanan zengin içerik dünyasıyla ve chill out şarkılarla yayında.

0: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
2: Özlem Hanım, fon sepeti oluşturmak tam olarak ne demek?
3: Aslında çok basit bir fikirden bahsediyoruz. Tek bir fona yatırım yapmak yerine birden fazla fonu bir araya getirerek bir yapı oluşturmak. Yani yatırımın da yatırımını yapmak gibi düşünebilirsiniz. Ama burada önemli bir yanılgıyı düzeltmek gerekiyor. Sepet yapmak getiriyi garanti etmez. Hatta çoğu zaman en yüksek getiriyi de sağlamaz. Sepet yapmanın asıl amacı riski azaltmak ve dalgalanmayı dengelemektir. Şöyle düşünün. Sadece hisse senedi yoğun bir fondaysanız, piyasa iyi giderse yüksek kazanabilirsiniz. Ama kötü bir dönemde ciddi dalgalanma yaşarsınız. Sadece para piyasası fonundaysanız, dalgalanma çok düşüktür. Ama yüksek getiri potansiyelinden de uzak kalırsınız. Fon sepeti ise bu 2-3 arasında denge kurmaya çalışır. Örneğin likidite ve istikrar için bir miktar para piyasası fonu, büyüme potansiyeli için bir miktar hisse senedi veya değişken fon, jeopolitik ve kur riskine karşı denge için belki bir miktar altın veya döviz temalı fon. Böyle bir yapı tek bir senaryoya bağımlı kalmanızı engeller. Burada kilit nokta şu: piyasalar tek bir yönde hareket etmez. Bazen faizler düşer, hisse piyasası yükselir. Bazen küresel risk artar, altın öne çıkar. Bazen sıkı para politikası döneminde para piyasası fonları cazip hale gelir. Fon sepeti yapmak, hangi senaryo olursa olsun tamamen hazırlıksız yakalanmayayım demektir. Çok önemli bir nokta daha var. Çeşitlendirme getiriyi değil, oynaklığı düşürür. Yani tek bir fonda %30 kazanabilecekken sepetle %22 kazanabilirsiniz. Ama aynı şekilde tek fonda %25 kaybedebilecekken sepetle belki %10-12 kayıpla sınırlı kalabilirsiniz. Uzun vadede yatırım psikolojisini ayakta tutan şey de çoğu zaman bu denge olur. Çünkü yatırım sadece matematik değil, aynı zamanda davranış meselesidir. Sert düşüşlerde panik yapmamak, planı bozmamak için dalgalanmayı yönetebilmek gerekir. Fon sepeti ayrıca yatırımcıya bir başka avantaj daha sunar: profesyonel yönetim çeşitliliği. Farklı fon yöneticilerinin farklı bakış açılarını aynı portföy içinde taşımış olursunuz. Sonuçta fon sepeti yapmak daha çok kazanayım demekten çok daha dengeli ilerleyeyim demektir. Belki de en doğru soru şu: portföyünüz tek bir senaryoya mı bağlı, yoksa farklı ihtimallere karşı hazırlıklı mı?
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odeya Radyo'da. Takipte kal.
0: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Akbank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin, yatırımın sesinde hafta başında yatırım ve finans gündemiyle karşında. Yeni bölümleriyle her pazartesi saat 11'de, tekrar bölümleriyle her pazartesi ve perşembe saat 17'de Odeon Radyo'da.

Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.

0: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Gümüş hayatımıza neden hızlı bir giriş yaptı? Finansal piyasalardan teknoloji dünyasına, enerji dönüşümünden elektrikli araçlara kadar pek çok alanda giderek daha görünür hale gelen gümüşün neden son yıllarda yeniden öne çıktığını keşfetmek için ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen'in Odeya için hazırladığı Gümüş Hayatımıza Neden Hızlı Bir Giriş Yaptı başlıklı kısa makaleye kulak verin. Makalenin daha kapsamlı haline Augusto'daki Yatırım Bay Odeya kategorisinden ulaşabilirsiniz. Uzun yıllar altının gölgesinde kalan değerli metal olarak görülen gümüş artık farklı bir noktada kendini konumlandırıyor. Bugün gümüş yalnızca aksesuar sektörünün ya da yatırımcıların ilgisini çeken bir metal değil. Enerji dönüşümünden yapay zekaya, elektrikli araçlardan sağlık teknolojilerine kadar pek çok stratejik alanın merkezinde yer alıyor. The Silver Institute verilerine göre küresel gümüş talebinin %55'inden fazlası endüstriyel kullanım kaynaklı. Bu da gümüşün salt finansal bir varlık değil, stratejik bir sanayi girdisi haline geldiğini gösteriyor. Gümüşün hikayesi yalnızca bugünden ibaret değil. Bir dönem imparatorlukların para standardını oluşturan bu metal, bugün güneş panellerinin, yarı iletkenlerin ve ileri teknoloji üretimin kritik girdilerinden biri. Bunu mümkün kılan şey metalin fiziksel özellikleri. Gümüş elektriği ve ısıyı en iyi ileten metallerden biri. Bu teknik özellikler onu değer saklama aracı olmaktan çıkarıp endüstriyel üretimin vazgeçilmez parçası haline getirdi. Peki gümüş neden son dönemlerde daha fazla konuşuluyor? Burada birkaç önemli etkenden bahsedilebilir. İlki enerji dönüşümü. Yenilenebilir enerji yatırımları tarihi seviyelere ulaşırken güneş enerjisi öne çıkıyor. Güneş panellerindeki fotovoltaik hücreler yüksek verim için gümüş kullanıyor. Ve bazı sektör raporları yalnızca bu sektörün yıllık yaklaşık 200 milyon ons gümüş talebi yarattığını söylüyor. Elektrikli araçlarda bu resmin önemli bir parçası. Geleneksel araçlara kıyasla çok daha fazla elektronik sistem içeren bu araçlarda gümüş kullanımı %25 ila 50 arasında daha yüksek olabiliyor. Yapay zeka ve veri merkezi yatırımları da talebi etkiliyor. Yüksek iletkenlik gerektiren devre kartları ve bağlantı ekipmanlarında gümüşün düşük direnç avantajı öne çıkıyor. Son olarak küresel belirsizlikler de etken. Enflasyon ve jeopolitik gerilimler yatırımcıları alternatif varlıklara yöneltiyor ve gümüş bu arayıştan pay alıyor. Son yıllarda piyasanın en çok konuşulan boyutuysa arz-talep dengesi oldu. Birçok araştırma kuruluşu yıllık gümüş talebinin mevcut üretim üzerinde seyrettiğini söylüyor. Hemen belirtelim. Bu dünyada gümüş kalmadı anlamına gelmiyor. Fark çoğu zaman stoklar ve geri dönüşümle kapatılabiliyor. Bugün küresel arzın %15-20'lik kısmı geri dönüşüm faaliyetlerinden sağlanıyor. Öte yandan dünyada çıkarılan gümüşün önemli bölümü doğrudan gümüş madenciliğinden değil, bakır, çinko ve altın üretiminin yan ürünü olarak elde ediliyor. Bu yüzden fiyatlar yükseldiğinde bile arz aynı hızda artamıyor. Yeni maden yatırımları uzun yıllar alıyor ve çevresel düzenlemeler projeleri yavaşlatabiliyor. Sonuç olarak gümüşün önümüzdeki dönemde nereye evrileceğini kesin olarak söylemek kolay değil. Ama görünen o ki dünya daha fazla elektriklenen, dijitalleşen ve veri odaklı hale geldikçe gümüş de ekonomik sistem içinde daha görünür bir yerde durmaya devam edecek. Bir dönem aksesuar sektörü ve tasarruf aracı kimliğiyle öne çıkan gümüş, bugün güneş panellerinden elektrikli araçlara, veri merkezlerinden elektronik sistemlere kadar geniş bir alanın içinde. Artık yalnızca altının alternatifi değil, arz-talep dengesi teknolojiyle iç içe geçmiş, kendine özgü dinamikleri olan stratejik bir metal. Bu nedenle gümüşün son yıllarda yeniden öne çıkması tesadüfi görünmüyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Yatırım dünyasını şekillendiren trendleri ve ekonomide öne çıkan gelişmeleri takip etmek için Augusto'daki Yatırım Bay Odeya içeriklerimizi okumaya, Odeya Radyo'daki sesli makalelerimizi dinlemeye devam edin. Bir sonraki bilgilendirici kısa makalede görüşmek üzere.
2: Odeya Radyo.

Odeya'nın alanında uzman ve profesyoneller tarafından hazırlanan tüm yatırım içerikleri Odeya Yatırım Odaklı Bülten'de bir araya geliyor. 15 günde bir Odeya Bank LinkedIn hesabında yayınlanan bülten, farklı platformlardaki içerikleri derleyerek finansal okuryazarlığını geliştirmeni kolaylaştırıyor.

0: de mes petites fesses. OTA.
1: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
2: Finansal duyarlılık. Sosyal medya algoritmaları yatırım kararlarımızı nasıl yönlendiriyor? Sabah alarmımızı kapatır kapatmaz ekranlarımız bize sınırsız bir dünyanın kapısını açıyor. Bir arkadaşımızın tatili, yeni bir marka, hızla büyüyen bir girişim ya da yatırım alan bir şirket. Fark etmeden sadece ne giyeceğimize ya da nereye gideceğimize değil, neyin iyi fikir olduğuna da aynı yerden karar vermeye başlıyoruz. Peki sosyal medya hayatımızdaki bu kadar çok kararı etkiliyorsa, yatırım kararlarımız bundan gerçekten ne kadar bağımsız? Bugün TheMagger.com'da ODEA ile yatırım kategorisinde yayınlanan Finansal Duyarlılık, Sosyal Medya Algoritmaları Yatırım Kararlarımızı Nasıl Yönlendiriyor? Başlıklı yazıdan yola çıkıyor, finansal duyarlılık kavramına yakından bakıyoruz. Finansal duyarlılık, bireylerin ve kurumların finansal bilgiye verdikleri tepkiyi ve karar alma süreçlerini etkileyen psikolojik faktörleri ifade ediyor. Bu noktada sosyal medyayı nasıl kullandığımız da kritik bir hale geliyor. Çünkü bir başkasının yatırım başarısını görmek fark etmeden bizim kararlarımızı da etkileyebiliyor. Sosyal medya doğru kullanıldığında yatırım hakkında yeni bilgiler edinmeyi ve gündemi daha hızlı takip etmeyi sağlayabiliyor. Nitekim World Economic Forum'un 2024 araştırmasına göre Z kuşağında yatırım yapmaya, iş hayatına atılmadan önce başlayanların oranı %50'nin üzerine çıkmış durumda. Bu da yatırım bilgisinin dijital mecralar sayesinde çok daha erken yaşta ulaşılabilir hale geldiğini gösteriyor. Ama madalyonun diğer yüzünü de unutmamak lazım. Sosyal medyanın yatırım kararları üzerindeki en büyük risklerinden biri sürü psikolojisi yaratabilmesi. Algoritmalar çoğu zaman karşımıza bizim gibi düşünen insanları ve benzer içerikleri çıkarıyor. JP Morgan'dan Jeff Crazler'ın da dikkat çektiği gibi bazen piyasalarda gerçekten ne olduğunu anlamak yerine daha kolay seçeneğe yöneliyor ve herkesin yaptığını tercih ediyoruz. İşte tam da bu yüzden sosyal medyada sıkça karşılaşılan yatırım içeriklerine mesafeli ve sorgulayıcı yaklaşmak gerekiyor. Bir diğer önemli risk ise duygusal kararlar. Sosyal medya platformları ve takip edilen hesaplar çoğu zaman dikkati elde tutmak ister. Bu yüzden kullanılan dil ve görseller yatırımcıların korku ya da hırs gibi duygularına hitap edebilir. Böyle anlarda hızlı tepki vermek yerine bilginin doğruluğunu kontrol etmek ve kararları sakin biçimde değerlendirmek gerekir. Çünkü Warren Buffett'ın da dediği gibi borsa sabırsızların sabırlılara para aktardığı mekanizmadır. İşte bu nedenle finansal duyarlılığı güçlendirmenin yolu finansal okuryazarlığı geliştirmekten geçiyor. Bilgiye ulaşmak avantaj sağlar ama asıl farkı yaratan o bilgiyi nasıl değerlendirdiğiniz. Yatırım kararlarında uzman görüşlerinden yararlanmak, farklı kaynakları takip etmek ve kendi araştırmanızı yapmak daha sağlam bir yaklaşım sunar. Kısacası sosyal medya yatırım dünyasını daha görünür ve daha ulaşılabilir bir hale getiriyor. Ama bu görünürlüğün içinde doğru bilgiyle hareket etmek, duygular yerine sağduyuyu öne koymak ve sürü psikolojisine kapılmamak çok büyük önem taşıyor. Finansal okuryazarlığınızı geliştirmek ve yatırım dünyasını daha bilinçli takip etmek için ODEA Radyo'daki içeriklerimizi dinlemeye devam edin. Ayrıca ODEA'nın sosyal medya hesaplarında yayınlanan bilgilendirici video serilerine ve yatırım odaklı içeriklerine de göz atabilirsiniz. Bir sonraki sesli makalede görüşmek üzere.
3: ODEA Radyo.
4: Perhaps those who may be among us tonight for the first time may be wondering what is going to happen now.

Merhaba, ben Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Odea Radyo'da buluşalım. Odea Radyo.

0: Odeya Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Finansal dayanıklılık, belirsiz bir geleceğe karşı kişisel bir güvence yolu. Şimdi şöyle bir düşünün, tadı damağınızda kalan bir tatil akşamı, yağmurda uzayan keyifli bir yürüyüş, sevdiğiniz bir restoranda geçirilen birkaç saat. Şimdi dışarıdan bakınca bunların hepsi biraz şans gibi görünebiliyor. Ama çoğunun arkasında küçük bir plan var aslında. Önceden yapılan bir rezervasyon, çantaya atılan bir şemsiye ya da zamanında alınan bir bilet gibi düşünün. Daha güvenli bir maddi gelecek de aslında tam olarak böyle kuruluyor. Büyük hamlelerle değil, zamanında atılan küçük ama bilinçli adımlarla gibi düşünebilirsiniz. Odeya Radyo'da bugün The Magger'da yayınlanan finansal dayanıklılık makalesinden yola çıkıyoruz ve belirsiz bir geleceğe karşı kendi güvence yolumuzu nasıl oluşturabileceğimize bakıyoruz. Konu birikim yapmak olduğu zaman çoğumuzun ertelemek için hazırda bir bahanesi mutlaka vardır. Henüz yeterince kazanmıyorum, işte bu aralar çok masrafım var, önümüzdeki sene başlarım gibi gibi. Ama mesele aslında sadece ne kadar kazandığımız değil, yazar Robert Kiyosaki'nin de dediği gibi paranın ne kadarını elimizde tutabildiğimiz, onu ne kadar doğru kullandığımız ve ne kadar koruyabildiğimizle alakalı. Çünkü finansal güç çoğu zaman kriz anında değil de kriz kapıyı çalmadan önce kurulan alışkanlıklarda saklı duruyor. Tasarruf bilinci, bütçe kontrolü ve finansal okuryazarlık da bu yapının temelinde var. Peki finansal dayanıklılığı nasıl arttırabiliriz? Hadi bir birlikte bakalım. İlk adım, acil durum fonu oluşturmak. Hatta belki de en önemli adım bu. Önce kendini öde yöntemi. Bu yöntem maaşı alır almaz belirli bir tutarı otomatik olarak birikim hesabına aktarmayı öneriyor. Böylece harcamaları kontrol altında tutmak da çok daha kolaylaşıyor. İkinci adıma bakalım, bütçelemeye önem vermek. Harcamaları takip etmek ve gerçekçi bir bütçe hazırlamak gereksiz giderleri fark etmeyi sağlıyor aslında. Mesela aylardır kullanmadığınız bir uygulamaya hala ödeme yaptığınızı düşünün, işte aynen bunun gibi. Üçüncü adımda ise portföyü çeşitlendirmek var. Çünkü finansal dayanıklılık tüm yatırımı tek bir yere yüklemekten değil, riski dağıtabilmekten geçiyor. Yatırımda yapılan birçok hata da zaten çoğu zaman buradan çıkabiliyor. Bir de işin duygusal tarafı var tabii. Çünkü yatırım sadece sayılarla ilgili bir şey değil. Aynı zamanda psikolojiyle de yakından alakası var. Piyasadaki küçük bir dalgalanmada panikle hareket etmek en sık yapılan hatalardan biri. O yüzden de finansal okuryazarlığı artırmak kadar duygusal dayanıklılığı güçlendirmek de çok önemli. Yatırım yolculuğunuzda Odeya Radyo'daki bilgilendirici içeriklerden destek almak için kulağınız mutlaka bizde olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bu makalenin detaylı versiyonunu ve daha fazlasını themagger.com'da yer alan Odeya ile Yatırım sayfasında bulabilirsiniz.
0: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odaya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de. Odaya. Odaya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Merhabalar, ben Zeliha Saraç, Yatırım Odaklı Podcast'te hoş geldiniz. Şimdi bugün çok önemli bir konuyu konuşacağız aslında. Herkesin de müzdarip olduğu belki de, neden dipte satıp tepede alıyoruz? Şimdi bunu biraz anlatmak istiyorum size. Bugün aslında hepimiz en profesyonelinden en amatöre, yeni başlayanlara kadar her yatırımcı bu maalesef durumla karşı karşıya kalabiliyor. O döngüye girebiliyor daha doğrusu. Şimdi yıllardır ben piyasanın içindeyim. Nereden baksanız 25-30 sene oldu. Binlerce grafik okudum. Piyasalarda işlem de yaptım. Hatta dealerlık yatırım uzmanlığı da yaptım. Yüzlerce uzman ağırladım bu esnada tabii ekranlarda. Hep bir şeylere şahit oldum. Önemli bir konu bu. Hepimizin de zaman zaman insanların da daha doğrusu bana sordukları soruların başında gelen konu. Şimdi grafikleri uzaktan bakınca, yani uzaktan dediğim bir grafiğe bakınca, geçmişine doğru gidince, geçmişine bakıp acaba ilerleyen günlerde veya o grafiğin ilerisinde o geçmişe yönelik hareketlere tekrar devam ediyor mu diye böyle bir bakarız. Buna teknik analiz diyoruz zaten. Hatta şunu söyleriz biz çoğunlukla. Bir X hisse senedine girdiğimizi varsayalım. Geçmişine baktığımızda o X hisse senedi 1 liraymış. Bugüne geldiğinde örnek veriyorum 12 lira. Ve diyorsunuz ki acaba ben orada girse miydim? Girsem ne olurdu? Bakın 1.12 yapmış diye. Çok da kendimizi hayıflandığımız, grafiklere baktığımda çok da hayıflandığımız durumlar oluşuyor. Şimdi mesela şöyle diyoruz. Şurada bu seviyede bedava kalmış, almalıymışız. Acaba burada artık daha da şişti mi, satmalıymışız diye düşünürüz grafiklere baktıkça. Ama işin içine kendimiz girince, kendi paramız girince, başkasının parası demiyorum, kendi paramız girince bir psikoloji devreye giriyor. Çünkü zorluklarla biriktirdiğimiz bir para var. Ve bu birikimlerimizi değerlendirmek istiyoruz. İşte o birikimlerimizi değerlendirirken o topladığımız, tasarruf ettiğimiz para bizim için çok önemli oluyor. Alın terimiz var çünkü. Bu sefer ne oluyor size söyleyeyim. Her ne kadar profesyonel olursanız olun. Her ne kadar yıllar boyu piyasalarda olmuşsanız olun. İşte o sağduyulu kişi ortadan kayboluyor. Yani Zeliha ortadan gidiyor o noktada. Çünkü olaya insan psikolojisi ve gelir elde etme, kar elde etme veya zarar ettiğinde acı çekme gibi durumlar giriyor maalesef. Şimdi bugün yatırımcının en insani ama ne yazık ki cüzdanı en çok yaran o refleksi masaya yatıracağız. İşte neden hep en yüksekten alıyoruz? Bakıyorsunuz herhangi bir yatırım aracına, bunu sadece hisse senedi olarak söylemek istemiyorum. Değerli metallerde olabilir, başka yatırım araçlarında olabilir, önemli değil. En tepede alıyoruz, fiyatlar da böyle gidiyor diye görüyoruz ve iştahımız kabarıyor. Ama fiyatlar yerlerdeyken korkuyoruz. Ya bu düştü, daha da düşer mi diye. Bu sefer de onu almıyoruz. Ne oluyor? Kendimizle yüzleşiyoruz. Şimdi burada şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Belki son günlerde, son zamanlarda sıklıkla duyduğunuz bir tabir var. FOMO. FOMO ne? Herkes kazanırken ben neredeyim? Orada bir kaçırma korkusu giriyor. Baştan başlayacak olursak, örnekle gideceğim sizlere. Hatırlayan olur mu bilmiyorum. Hatırlamayan varsa da zannediyorum kitaplarda okumuştur ya da sosyal medyada. 11 Eylül Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 11 Eylül'ü herkes bilir. 11 Eylül tarihinde o kulelere uçakların girdiği tarihte ben borsadaydım. Piyasadaydım daha doğrusu. Gerek hisse senedi gerek de diğer değerli metaller önemli değil, yatırım araçlarıyla işlem yapıyordum. 11 Eylül'de ben piyasadayken saat 16 sularıydı yanlış hatırlamıyorsam. O zamanlarda borsamız şimdiki gibi saat 18'lerde kapanmıyordu, daha erken kapanıyordu. Televizyonlar açık, bir görüntü geldi. Bu görüntüde kulelere giren uçakları gördük. Dünya Ticaret Merkezi dendi ve hepimiz aynı anda acaba dedik burası Yeşilköy'deki. Çünkü aklımıza hiç gelmedi. Tabii o esnada bu konuyu, yani burada yaşanan o saldırıyı hem anlayabilmek, hem anında karar verebilmek, hem sağduyulu olup sakin durabilmek inanılmaz zor bir dönemdi diye söyleyeyim size. Ve anladık ki bir saldırı gerçekleşmiş Amerika Birleşik Devletleri'ne. O esnadaki o sağduyunuzu ne kadar soğukkanlı olursanız olun o insani tarafınızı maalesef kaybediyorsunuz. Diyorsunuz ki inanamıyorum, çok ciddi satış geliyor, herhalde daha da düşecek. Bu sefer aldığınız hisse, yatırım aracı her neyse korktuğunuz için çıkıyorsun. Bizim de başımıza geldi. Acaba dedik nereye doğru gidecek, bunun devamı gelecek mi? O esnada onu düşünemedik, o esnada bunu yorumlayamadık. Ve o korku bizi yatırım araçlarından çıkmaya teşvik etti. Sonrasında ne olduğunu size söyleyeyim. Aradan bir süre geçti ve borsalar yükselmeye başladı. Ve sizin sattığınız, yani daha doğrusu benim sattığım hisseleri veya yatırım araçlarını sattığım yere bir daha fiyatlar gelmedi. Ve şöyle bir psikoloji girdi devreye. Örnek yine gidiyorum. Herhangi bir X yatırım aracı
O esnada ben 2 TL'den satmışım. Çünkü böyle bir olay yaşanmış. Ve birkaç gün sonra, birkaç hafta sonra o 2 TL olan yatırım aracı 6 TL'ye çıkmış. Şöyle bir psikoloji oluyor. Ya ben 2 TL'ye sattım, bunu 6 TL'ye alamam. Devam ediyorsunuz bu arada. Günler geçiyor, işlemler devam ediyor. 2 TL'ye sattığım ve 6 TL olan o hisse senedi bir bakıyorsunuz bir hafta sonra 12 TL olmuş. Diyorsunuz ki ya 6 TL'de almadım, 12 TL'de almayayım, hiç çok yükseldi. Biraz daha süre geçiyor. Bakın biraz bunu ben daha da vurgulamak için anlatıyorum. Biraz daha süre geçiyor ve o hisse senedi ya da yatırım aracı 16 TL oluyor. Diyorsunuz ki aman tanrım, herkes kazanıyor, ben hariç. Ve 16 TL'den, yani 2 TL'ye sattığınız yatırım aracına 16 TL'den giriyorsunuz. İşte bu tepede almak. Biraz önceki verdiğim 11 Eylül örneği tabii ki çok küçük bir örnek olabilir. Yani her zaman olan bir durum olmayabilir ama daha da altını tekrar ediyorum, çizmek için bu örneği size verdim. Yani 2 TL'ye sattığınız bir hisse senedini yatırım aracına 16 TL'ye geri alıyorsunuz. Ne oluyor? Şu oluyor. 16 TL'den aldığınız o X yatırım aracı ya da hisse senedi 18'e çıkıyor, 20'ye çıkıyor. Çok doğru yerden aldım diyorsunuz. Sonra bir düşmeye başlıyor. 12 TL, 10 TL, 8 TL. Diyorsunuz ki 2 TL'den aldım, sattım. 12 TL'den yerine koydum. Yani tekrardan aldım. Şimdi 6 TL düştü, zarardayım. Ama çok da zarar ettim. Tekrardan bu seviyeye gelebilir diyorsunuz. Ve zarar etmeye devam ediyorsunuz. Ne zaman ki o sattığınız 2 TL'ye gelene kadar. İşte bu ne oluyor biliyor musunuz? Korku giriyor işin içine. Fırsatı kaçırma korkusu dediğim o konu. Fırsatı kaçırıyorum, herkes giderken, zengin olurken ben hissede değilim, yatırım aracında değilim korkusuyla hareket ediyorsunuz. Ve ne zaman ki 11 Eylül'de, bu örneği verdiğim için tekrar ediyorum, 11 Eylül'de 2 TL'ye satmış olduğunuz hisse senedini 12 TL'ye koyduktan sonra tekrar 2 TL'ye düşünce büyük zarar ediyorsunuz. İşte biz bunun adına herkes kazanırken ben neredeyim? Herkes zengin olurken acaba ben takip edemedim mi? Trenimi kaçırdım belki. Bu öyle bir korku bu. Şimdi ne zaman ki bir varlık %20, %40 gitmeye başlarsa, ne zaman ki o yatırım aracını sadece borsa kanallarında değil, akşam yemeğinde arkadaşlarla konuşurken de, hatta simit alırken, hatta bir kuaförde, hatta ve hatta akrabalarınız arasında da duymaya başlıyorsun. Ne oluyor bu sefer? Diyorsunuz ki işte orada FOMO devreye giriyor. Kulağa şöyle şey geliyor sizin kulağınıza. Az önce söyledim. Herkes zengin oluyor. Bir tek treni sen kaçırıyorsun. İşte o an en tehlikeli an. En tehlikeli an. Çünkü o an risk algınız değişiyor. Normalde biraz önce verdiğim örnekte ve başıma gelen örnekte olduğu gibi, normalde pahalı dediğiniz fiyat o an size daha da gidecek görünüyor. Başıma gelen oydu. Başıma gelenden size anlatıyorum. Aslında aldığım şey orada varlığın kendisi değildi. Benim de aslında orada aldığım şey varlığın kendisi değildi. O yükselişin yarattığı o sahte güven duygusuydu. Şimdi peki şunu da aktarmak istiyorum size. Bir sürü psikolojisi de vardır. Bunu şu örnekten de gidebiliriz. Hepiniz yaşadınız belki, çoğunluğunuz belki. Belli bir vadede belli bir değerden başlayan o kripto para öyle bir yükseldi ki artık simit aldığımız yer, komşumuz, akrabamız, her zaman gittiğimiz eczanemiz konuşmaya başladı. Böyle bir yatırım aracı varmış, 1'e 20 yapmış, 100 dolarmış, 10 bin dolar olmuş diye böyle bir konuşulmaya başlanıyor. Şimdi orada biz ne yapıyoruz? Herkes bu trene bindi, benim de ilerlemem lazım diyoruz. Yani bir sürü psikolojisine giriyoruz. Şimdi yatırım yaparken sürü psikolojisine ve sosyal medya gürültüsüne dikkat etmek zorundayız. Bu ne demek? Şimdi biz genelde tek başımıza neden karar veremiyoruz? Bunu düşünmemiz gerekiyor. Yani fiyatlar yerlerdeyken, o gürültü yokken, o parlak görüntüler yokken karar veremiyoruz. İlla bir sürüye dahil olma ihtiyacımız oluyor. Aslında bu bizim genlerimizde var. Binlerce yıl önce de sürüden ayrılmak tehlike demekti. Bugün de herkes bir hisseyi veya bir fonu konuşuyorsa veya bir yatırım aracını konuşuyorsa şöyle düşünüyoruz. Bir, bildikleri vardır. Şimdi bir de elimizde maalesef benim o dönemlerde, borsada olduğum dönemlerde olmayan ama şu an herkesin hayatında ciddi yer kaplayan sosyal medya tehlikesi var. Neden tehlike olduğunu da söyleyeyim. Herkesin sadece kazandığı anları paylaştığı, kayıpların gizlendiği bir illüzyon dünyası orası. İnsanlar kazandığı zaman ben çok iyi kazandım, sosyal medyada bunu yayınlıyorlar, şu fiyattan girdim, şu fiyattan çıktım, şöyle bir para kazandım, arsa aldım, araba aldım, ev aldım. Şimdi bunları yayınlarlar ama hiç kimse kayıplarını açıklamaz, gizler. Dolayısıyla bu bir illüzyon dünyası. Şimdi orada dönen gürültü
kendinizin, analiz yeteneğinizin, bireysel aklınızın bir sis bulutu gibi kapatır. Çünkü insanız, kazanmak isteriz, kâr etmek isteriz. O sis bulutu maalesef zihnimize dolar. Rüzgar tersine döndüğü ise o devasa sürü bir anda panikleyip aynı anda o kapıdan çıkmaya çalışırlar. İşte o dar kapıdan çıkmaya çalışırken de tereddüt edenler veya çekinenler veya korkanlar ne yazık ki o kapıdan son çıkanlar alır. Dolayısıyla biz ne yapmalıyız? Yani bu dediğim gibi en profesyonelinden en amatörün yaptığı bir hata. Peki bir de bir başka konu var yine bu yatırım konusunda. Neden dipten satıyoruz ve tepeden alıyoruz konusunda. Kayıptan kaçınma diye bir şey var. O nedir? Satmazsam zarar değildir. Şimdi o bir sancılı bölüm. Çünkü şöyle diyorsun. Zarardayım ama satamıyorum, satmıyorum. Şimdi burada davranışsal finansa buna biz kayıptan kaçınma diyoruz. Biraz daha açacağım. Şimdi araştırmalar var. Bu araştırmalar şunu gösteriyor. Bir insan 1.000 lira kaybettiğindeki yarattığı acı 1.000 lira kazanmasında yarattığı mutluluktan 2 kat daha fazla olduğunu gösteriyor bütün araştırmalar. Yani acı daha baskın. Bu yüzden yatırımcı yaptığı hatayı kabul etmek istemez. Çünkü o yapmış olduğu yatırıma güvenir, inanır. Dolayısıyla ben yanlış yapmadım, biraz daha bekleyeyim der. Satarsam zarar gerçekleşecek, o yüzden biraz bekleyeyim der. Yine biraz önce verdiğim örneğe gideceğim. 2 TL'den sattığım hisse senedini 12 TL'ye yerine koydum ve geriledi. Ve ben yine 2 TL'de satmak zorunda kaldım. Aynı psikoloji o zaman da devreye girdi. Ta kaç sene evvel, 25 sene evvelden bahsediyorum. Şimdi o para orada kalırken aslında piyasada yeni ve gerçek fırsatlar da doğuyor. Nedir o yeni ve gerçek fırsatlar? Onu da söyleyeyim. Örnek veriyorum. Siz bir yatırım aracı aldınız, hisse senedi, fon veya herhangi bir değerli metal. Ve 10 birimden aldınız. 6 birime düşüyor. 6 birime düşüyor ama satmıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben bunun yükseleceğine inanıyorum. Piyasayla kavga olmaz. Bu da önemli bir kavramdır. Ben yükseleceğine inanıyorum dersiniz ve satmadığım sürece de zarar yazmıyor zaten dersiniz. 6 birime düşer o. 6 birime düştükten sonra 4 birime düşer ve 4 birimde kalır. Örnek veriyorum. Ve bu arada da yaklaşık belki 1 ay, belki 3 ay, belki 6 ay geçmiştir. Burada bir fırsat maliyeti veya zaman maliyeti ortaya çıkar. O nedir onu da söyleyeyim. Siz eğer 10 birimden aldığınız hisse senedini 8 birime düştüğünde galiba bu düşecek, daha da çıkmayacak diye düşünerek zararında olsa satmış olsaydınız, bu bir örnektir. O zaman mevcut elinize geçen nakitle belki de başka bir yatırım aracına, başka bir hisse senedine, başka bir metale, başka herhangi bir şeye geçebilirdiniz ve oradan bir para kazanabilirdiniz. Buna biz fırsat maliyeti diyoruz. Şimdi kendinize aslında şu soruyu sormanız lazım. Eğer elimde bugün bu varlık olmasaydı, ne diyelim mesela, bir X fonu. Eğer bu fon X fonu olmasaydı ve ben nakitte olsaydım ya da X hisse senedi, gidip bu fiyattan bunu alır mıydım? Bunu sormanız gerekiyor. Eğer o X hisse senedi elimde olmasaydı ve nakitte olsaydım bu fiyattan bunu alır mıydım? Şimdi bu sorunun cevabı oldukça önemli. Eğer bu sorunun cevabı hayırsa sadece zarar ettiğiniz için o varlığa inanmaya devam ediyorsunuz anlamını taşır. Şimdi bu tabii sadece konuşularak anlatılacak bir durum değil. Çünkü biliyorsunuz borsalar, bu borsalar derken sadece hisse senedinden bahsetmiyorum. Mal piyasaları da dersiniz, buralarda konuştuk kakao dersiniz, buğday dersiniz, hiç önemli değil. Piyasalar, borsalar, bundan bahsediyorum. Borsalarda yüzyıllardır işlem yapan insanlar var. Çok profesyonel insanlar da var, yatırım fonları da var. Bakın bunlar da zarar ediyor. Yani bu sadece sizin eksik olduğunuz, yanlış olduğunuz, bilmediğiniz anlamını taşımıyor. Burada insan psikolojisi devreye giriyor. Şimdi çözüm reçetesini biraz konuşmak istiyorum. Bu kadar konuyu anlattım. Şimdi bu kısır döngüyü nasıl kıracağız? Bu çok önemli. Çünkü bu kısır döngüye girdiğiniz an maalesef o kısır döngü sizin parçalanmanıza sebebiyet veriyor. Parçalanmaktan kastım portföyünüzün parçalanması. Peki bu döngüden biz hiç mi çıkamayacağız? Yani tabii ki çıkacağız. Bunun için birkaç basit kurala ihtiyacımız var ama çelik gibi kurallara ihtiyacımız var. Şimdi 1 numara disiplin. Kesinlikle en önemli şey disiplindir. Bunu ben yaşayarak öğrendiğim için size söylüyorum. Araştırmalarda bunu gösteriyor. Şimdi 1 numaralı kural disiplin dedim size ama bir duygusal mesafe kuralımız da var. O nedir? Şimdi bir varlık, hisse senedi, kripto para hiç önemli değil. Çok konuşuluyorsa eğer, herkes konuşuyorsa, sokakta oturduğunuz kafede kulağınıza aynı yatırım aracı, hisse senedi ne derseniz deyin kulağınıza geliyorsa, orada yapmanız gereken şey alım tuşuna basmadan önce kendinize en az 24 saat vermek, hatta mümkünse 48 saat düşünme süreci vermek. Yani o anda, çünkü
çok yaşandı. Belki şu podcast'i dinleyenler de bunu evet ben de yaşadım diyecektir. O an, o kritik anda eğer alım yaparsanız maalesef aldığınız an pişmanlığa da girebiliyorsunuz. Önümüzdeki süreç onu gösteriyor zaten, gösterebilir. Ama önemli olan konu işin soğumasına izin vermek. 24 saat bekleyeceğiz ya da 48 saat ya da bir gece üstüne uyuyacağız. Çünkü bu biraz önce bahsettiğim bir numaralı kuralın A bendi, disiplin. Şimdi burada coşkuyu soğutacağız, sakinleyeceğiz. İkincisi de şu, kademeli giriş çıkış. O ne demek onu da söyleyeyim hemen. Şimdi 10 birimden bir yatırım aracı aldım ve 100 bin liram var. 100 bin liram var, 10 birimden bir yatırım aracı aldım. Hepsinde aldım. Ne oldu? Elimde nakit kalmadı. Bu yatırım aracının gideceğini, yukarı çıkacağını veya size kar ettireceğini inanıyorsunuz. Ama bütün nakdinizi harcadınız. Ve 10 birimden aldığınız 2-3 gün boyunca 9 birim, 8 birime düştü ve hala inanıyorsunuz diyelim. Fiyat yükselirken, bir kere fiyat yükselirken, daha doğrusu fiyat düşerken elinize belli bir nakit de bırakmanız gerekiyor ki 10 birimden aldığınızı 9 birimden de 8 birimden de alabilirsiniz. Yani parça parça almak diyoruz biz buna. Bunun bir tabiri var. O tabiri de bizi dinleyenler mutlaka biliyordur. Şimdi fiyat yükselirken parça parça kar almayı, düşerken de parça parça maliyet düşürmeyi öğrenin. Eğer stratejinize uygunsa, biraz önce söylediğim gibi strateji önemli. O varlığın gideceğine inanıyorsanız. 10 birimden aldığınız hisse senedi 12 birime çıktı, 14 birime çıktı, 16 birime çıktı. Belki de burada kademeli satış yaparak karı cebinize koymanız gerekir. Kar cebe yakışır derler hep. Ya da düşerken 10 birimden aldınız ve hala nakdiniz var. 9 birimden, 8 birimden, 7 birimden de aldınız. Böylece ortalamayı düşürürsünüz. Bu da çok mühim bir konu. Kademeli giriş çıkış diyoruz biz buna. Bir de aslında bu da önemlidir. Genelde yatırımcıların yapmadığı bir şey ama gerçekten çok ciddi bir fark yaratan bir durum. Yatırım günlüğü tutun. O ne demek onu söyleyeyim. Şimdi neden aldınız bu yatırım aracını? Hangi beklentiye girdiniz de aldınız? Eğer o beklenti gerçekleşmediyse fiyattan bağımsız olarak vedalaşabilecek misiniz? Bir beklentiniz var. Bir şirket bir yatırıma gidiyor. O yatırım bilgisi geliyor ve o şirketin bilançosunun veya değerinin artacağını düşünüyorsunuz. Fakat o şirket o yatırımı gerçekleştiremiyor. Ve sizin stratejiniz orada maalesef stratejiniz kayboluyor ve beklentiniz de gerçekleşmiyor. Bu durumda yapmanız gereken şey fiyattan bağımsız hisse senedi, yatırım aracı, fon ne derseniz deyin vedalaşmanız. Bu çok önemli. Diğer bir konu ise şu. Özellikle günümüzün en büyük problemi. Haber akışını filtrelemeniz lazım. O ne demek? Biraz önce örnek verdim size. Sosyal medya, haberler, okuduğunuz herhangi bir makale. Şimdi bunları filtrelemeniz gerekiyor. Çünkü maalesef günümüz dünyasında bazı bilgiler teyitli değil. Bir kere bilgileri teyitlemeniz gerekiyor, filtrelemeniz gerekiyor. Bu iki konu oldukça mühim bir konu. Sürekli fiyat izlememeniz gerekiyor. Çünkü bu adrenalin salgılar. Devamlı fiyat izlediğinizde ise mantıklı düşünmeyi bırakırsınız. Çünkü adrenalin mantıklı düşünmeyi engeller. Ekranla aranıza mesafe koymanız gerekiyor. Şimdi bununla ilgili de bir hikayem var. Onu da anlatayım ben size başıma gelen. Tam tarihi net hatırlamamakla birlikte 2000'li yıllarda olduğunu söyleyebilirim. Borsada tekrar ben işlem yapıyordum. Hem müşteriler adına hem kendi adıma işlem yapıyordum. Ve borsa o dönem belli haber akışlarından kaynaklı ciddi biçimde düşmeye başladı. Hatta hatırlayacak olan vardır belki bazı hisse senetlerinin sıraları kapandı. Yani tahtaları kapandı. Yani işlem görmeme yani birkaç gün işleme sırası kapatıldı. Sonuçta sırası işleme kapatıldı. Yani işlem yapamadınız. Öyle dönemlerde yaşadık. Ve her gün düşmeye devam ediyor. Ben de bir aracı kurumdayım ve bakıyorum ekrana her gün düşüyor. %5, %7, %10 bütün borsa düşüyor. Aldığım hisse senetleri düşüyor. Hatta iki tane hisse senedinin tahtası kapandı, işlem yapamıyorum. O an dediğim size yine 25 sene oluyor. O an şunu fark ettim. Başıma gelen olduğu için tecrübeyle sabit. Ben dedim bu ekrana daha fazla bakmaya devam edersem çok yanlış yapacağım. Tam 2 gün boyunca o ekrana bakmadım. Bu adrenalini engelliyor. Yani adrenalin salgılamanızı engelliyor bir. Biraz daha sağduyulu düşünmenize sebebiyet veriyor. Daha sağduyulu davranıyorsunuz. B, biraz daha o piyasadaki o dinamiklerden uzaklaşmış oluyorsunuz. Daha mantıklı düşünmeye başlıyorsunuz. Dolayısıyla bu da ekranla aranıza mesafe koymanız gerekliliğinin bana göre o zaman edindiğim bir tecrübesiydi. İyi bir tecrübe olarak ben hemen sağ cebime koydum bunu. Peki biz bu döngüden hiç mi çıkamayacağız? Tabii ki çıkacağız. Birkaç basit ama çelik gibi kurallara ihtiyacımız var. 1. Disiplin. Disiplinden kastettiğimde size biraz önce bahsettiğim gibi nereden aldım, nereden çıkacağım? O seviyeye geldiğinde
Satabiliyor muyum? Alabiliyor muyum? 2. Bu da önemli. Kademeli giriş çıkışlar. Dediğim gibi kademeli alıp kademeli satmak. Bu da çok önemli. Burada da önemli olan, yine söylüyorum, bir numaraya atıfta bulunuyorum: disiplin. 3. Yatırım günlüğü tutmak. Neden aldım? Amacım neydi? Nasıl bir para kazanmayı düşünüyorum? Bunu sattıktan sonra bu parayla hangi hisse senedine, yatırım aracına gireceğim? Yani hedefleriniz net olsun. Ve sonuncusu ise haber akışları. İyi filtre yapmanız gerekiyor. Sosyal medyada gördüğünüz her şeye inanmamanız gerekiyor. Ve aslında benim bir ekim daha var bu dikkat etmeniz gereken konularda. İnsanlar kazançlarını her zaman söylerler, gurur duyarlar ama asla kaybettiklerini afişe etmezler. Dolayısıyla hiçbir zaman o algıya kapılmayın. Unutmayın, yatırım yapmak sadece matematik bilmek değildir. Yatırım yapmak kendi psikolojini yönetme sanatıdır. Piyasalar her zaman orada olacak. Piyasalarda her zaman fırsatlar olacak ve bu fırsatlar bitmeyecek. Yeter ki siz duygularınızın esiri olmayın. Evet, Odea ile Yatırım Odaklı Podcast'ı bu bölümünü de bitiriyoruz. Kendimize de bir ayna tuttuk, psikolojimize de bir ayna tuttuk belki. Finansal huzurumuz daim olsun. Hoşçakalın.

0: Odeya Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Harçlık Yönetimi 101. Çocuğunuza bütçe yapmayı öğretmenin eğlenceli yolları. Bugünkü sesli makalemizde harçlık yönetimiyle çocuklara bütçe yapmayı öğretmenin eğlenceli yollarından bahsediyoruz. Her çocuk eline geçen harçlığı hemen harcamak ister. Oysa harçlıkla atılan küçük adımlar gelecekteki bütçe alışkanlıklarının temelini oluşturur. Harçlık yönetimi çocuğunuza hem özgüven hem de güçlü bir finansal bilinç kazandırır. Para yönetimi ise yalnızca matematiksel bir beceri değil, hayat boyu sürecek bir alışkanlıktır. Peki bu alışkanlıkları desteklemek için hangi yöntemlerden yararlanabilirsiniz? En pratik yöntemlerden biri harçlığını üçe böl, harca, biriktir, paylaş yöntemidir. Harcayacakları bölüm günlük keyifleri için, biriktirecekleri bölüm hedefleri için, paylaşacakları bölüm ise yardımlaşma duygusunu pekiştirmek için kullanılabilir. Küçük kavanozlar ya da renkli kutularla bu üç bölümü görselleştirmek, para yönetimini çocuklar için somut ve eğlenceli bir oyuna dönüştürebilir. Bir diğer önemli yöntem de hedef belirlemek. Küçük bir oyuncak, sevdiği bir kitap ya da ileride istediği bir bisiklet. Harçlığından biriktirerek hedefe yaklaşmak, sabretmeyi ve planlı davranmayı öğretir. Böylece bütçe yapmak, kısıtlama değil, hayallere giden bir yol olarak görülür. Ailece yapılan planlar da süreci güçlendiren önemli bir yöntemdir. Haftalık ya da aylık basit bir bütçe tablosunu birlikte hazırlamak, sorumluluk duygusunu arttırır, paranın değerini anlamayı kolaylaştırır. Tasarrufu eğlenceli hale getirmek ise sürecin devamlılığı için çok önemlidir. Çocuklar için çoğu zaman sıkıcı bir kavram olan tasarruf, doğru yöntemlerle keyifli bir oyuna dönüştürülebilir. Örneğin şeffaf bir kumbara kullanarak çocuğunuzun biriktirdiklerinin zamanla arttığını görmesini sağlayabilirsiniz. Bu çocuklar için güçlü bir motivasyon kaynağıdır. Bu motivasyonu biriktirdiğin parayla istediğin oyuncağı alabileceksin gibi hedefler ve küçük ödüllerle destekleyebilirsiniz. Böylece tasarruf yapmak yalnızca para biriktirmekten çıkıp keyifli bir başarı hikayesine dönüşür. Sonuç olarak harçlık yönetimi çocuklara yalnızca parayı değil, sabrı, plan yapmayı ve hedef koymayı da öğretir. Finansal okuryazarlığın temelleri çocuklukta atıldığında çok daha güçlü ve kalıcı olur. Kendi finansal okuryazarlığınızı güçlendirmek için de Odeya Radyo'da buluşmaya devam edelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
0: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenler.

0: Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü ve yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.
1: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Geçtiğimiz hafta Türkiye ve dünya piyasalarında hangi gelişmeler yaşandı? Gelecek hafta gündemde neler var? Tüm bu soruların cevapları Odea Radyo'da. Her cuma saat 15'te ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen'le yatırım odaklı gündemde.

0: çıkardıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo.

0: Odeya Radyo.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
2: Özlem Hanım, bir fonun risk seviyesini hangi faktörler belirler?
3: Yatırım fonlarına bakarken çoğu yatırımcının ilk gördüğü şey şu olur. Risk seviyesi 2, 4, 6. Peki bu rakamlar neye göre belirleniyor? Gerçekten neyi anlatıyor? Aslında fonun risk seviyesi tek bir faktöre bağlı değildir. Birkaç temel kriterin birleşiminden oluşur. En temel belirleyici unsur fonun içinde ne bulunduğu, yani hangi varlıklara yatırım yaptığıdır. Ağırlıklı olarak mevduat, ters repo ve kısa vadeli tahvil taşıyan bir para piyasası fonu düşük risklidir. Hisse senedi ağırlığı yüksek bir fon ise daha yüksek dalgalanma potansiyeline sahiptir. Yabancı varlıklar, emtia veya türev ürünler içeren fonlarda risk seviyesi daha da artabilir. Yani risk seviyesi büyük ölçüde fonun içinde ne olduğu ile ilgilidir. Risk puanlamasında en çok bakılan teknik kriterlerinden biri volatilitedir. Fonun geçmişteki fiyat hareketlerine bakılır. Ne kadar sert iniş çıkış yapmış. Günlük, aylık veya yıllık bazda ne kadar oynak. Volatilitesi yüksek olan fonların risk puanı da daha yüksek olur. Çünkü yatırımcı kısa vadede daha büyük değer değişimleriyle karşılaşabilir. Burada önemli bir nokta var. Yüksek volatilite her zaman kötü değildir. Ama kısa vadede psikolojik olarak zorlayıcı olabilir. Risk değerlendirmesi yatırım süresinden bağımsız düşünülemez. Hisse yoğun bir fon bir ayda ciddi dalgalanabilir ama 5 yıllık bir perspektifte bu dalgalanmalar daha anlamlı bir getiri potansiyeline dönüşebilir. Kısa vadede ihtiyaç duyacağınız parayı yüksek riskli bir fonda tutmak risk yönetimi açısından doğru olmayabilir. Uzun vadeli birikimlerde ise kontrollü risk almak daha rasyonel olabilir. Risk puanı ise yatırımcıya şunu anlatır. Bu fonda kısa vadede ne kadar değer dalgalanması yaşayabilirsiniz? Örneğin risk seviyesi 1-2 olan bir fonda büyük kayıp ihtimali düşüktür ama getiri potansiyeli de sınırlıdır. Risk seviyesi 6-7 olan bir fonda ise yüksek getiri potansiyeli vardır ama sert düşüşler de mümkündür. Risk seviyesi bir uyarı sistemidir. Getiri garantisi değildir. Hangi durumda ne kadar risk alınabileceği konusu ise tamamen yatırımcının profiline bağlıdır. Acil nakit ihtiyacı olan biri düşük riskli fonlara yönelmeyi tercih edebilirken, uzun vadeli yatırım yapan ve dalgalanmayı tolere edebilen biri daha yüksek riskli fonları portföyüne ekleyebilir. Geliri düzenli olmayan ya da piyasa dalgalanmalarından kolay etkilenen yatırımcıların risk seviyesi daha dengeli olmalıdır. En önemli konu şu, risk almak bilinçli bir tercihtir. Plansız alınan risk yatırım değildir, belirsizliktir. Sonuç olarak bir fonun risk seviyesi, içeriği, volatilitesi ve yatırım süresiyle birlikte değerlendirilir. Ama asıl soru fonun riskli olup olmadığı değil, sizin o riske uygun olup olmadığınızdır.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odeya Radyo'da. Takipte kal.
0: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapta değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Oh,

0: Merhaba, ben Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırım Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.
1: Odea Radyo.
0: Merhaba, ben Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırım Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı

Tatil bitti, şehrin temposu hızlandı. Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin ile Chill Zone, günün temposunu yavaşlatacak müzik seçkisiyle her perşembe saat 15'te, tekrar yayınıyla aynı gün saat 20'de Odea Radyo'da yayında.

0: You're delicious.
1: Odeya Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
2: Finansal disiplin uzun vadede nasıl sonuç verir? Uzun vadeli maddi güvence yalnızca yüksek gelir elde etmeye değil, geliri doğru yönetmeye de dayanıyor. Tam da bu noktada finansal disiplin kavramı öne çıkıyor. Bugün Odeya Bank web sitesinde yer alan o blog'daki finansal disiplin uzun vadede nasıl sonuç verir başlıklı yazıyı özetliyor ve bu yaklaşımın temel adımlarına birlikte bakıyoruz. Finansal disiplin, para yönetiminde planlı hareket etmek, harcamaları kontrol altında tutmak ve maddi hedeflere uygun kararlar almak anlamına geliyor. Bu bilinçli yaklaşım, gelir-gider dengesi kurmaya, gereksiz harcamaları azaltmaya, tasarruf etmeye ve geleceğe yönelik daha sağlıklı yatırım kararları almaya yardımcı oluyor. Bu sürecin ilk adımı ise bütçe yönetimi. Gelir ve giderleri planlamak, harcamaların hangi alanlarda yoğunlaştığını görmeyi kolaylaştırıyor. Kira, faturalar, ulaşım ve gıda gibi temel kalemleri düzenli takip etmek, gereksiz harcamaları azaltarak daha kontrollü adımlar atmayı destekliyor. Bütçe yönetimi tasarruf ve yatırımla da güçleniyor. Gelirden artan kısmı biriktirmek ya da belirli bir tutarı bilinçli şekilde kenara ayırmak, finansal disiplinin önemli parçalarından biri. Üstelik küçük tasarruflarla başlamak bile uzun vadede anlamlı sonuçlar doğurabiliyor. Düzenli tasarruf alışkanlığı hem beklenmedik durumlara karşı koruma hissi yaratıyor hem de gelecek hedeflerine ulaşma konusunda daha fazla esneklik sağlıyor. Bir diğer önemli başlık da borç yönetimi. Kontrolsüz ve bilinçsiz borçlanma ciddi riskler yaratabiliyor. Buna karşılık borçların düzenli ödenmesi, ödeme planına sadık kalınması ve kredi kullanım alışkanlıklarının dengeli olması hem finansal yapıyı güçlendiriyor hem de kredi puanı üzerinde olumlu etki bırakabiliyor. Uzun vadeli hedeflerde portföy çeşitlendirmesi de önemli bir yer tutuyor. Tüm birikimi tek bir yatırım aracına yöneltmek yerine riskleri farklı varlık sınıflarına yaymak, piyasa dalgalanmalarına karşı daha dayanıklı bir yapı oluşturabiliyor. Döviz, mevduat, hisse senedi ve benzeri araçlar arasında denge kurmak, uzun vadeli planlamayı destekleyen unsurlar arasında yer alıyor. Finansal disiplin işletmeler açısından da önemli. Gelir gider dengesini korumak, nakit akışını doğru yönetmek ve uzun vadeli sürdürülebilirliği desteklemek anlamına geliyor. Üstelik finansal disiplinin yalnızca maddi değil, psikolojik sonuçları da var. Gelir ve giderlerini kontrol altında tutan kişiler, belirsizlik karşısında kendilerini daha güvende hissedebiliyor. Acil durum fonu oluşturmak, borçları zamanında ödemek ve düzenli tasarruf yapmak, finansal stresi azaltarak geleceğe daha kontrollü bakmayı kolaylaştırabiliyor. Kısacası finansal disiplin her şeyi kısmak değil, parayı daha bilinçli kullanmak ve sürdürülebilir bir denge kurmak anlamına geliyor. Küçük ama düzenli adımlar uzun vadede hem finansal özgürlüğü hem de daha sağlam bir gelecek hissini destekleyebiliyor. Finansal konulara daha sade ve anlaşılır bir yerden bakmak için Odeya Radyo'daki içeriklerimizi dinlemeye devam edebilir, o blog sayfasında yer alan diğer yazılarla bu yolculuğu derinleştirebilirsiniz. Bir sonraki kısa makalede görüşmek üzere. Odeya Radyo.

Yaz bitti, şehir kalabalıklaşıyor, okullar açılıyor. Yeni dönem birikimlerini düşünmenin tam zamanı. Odea Radyo'da yatırım odaklı bakış açısıyla hazırlanan programlar ve içerikler, sakin bir müzik akışı eşliğinde seni bekliyor.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odea Radyo'da.
1: Odea Radyo.

Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor. Çocuğunuza bırakabileceğiniz çok değerli bir miras. Finansal okuryazarlık ve yatırım kültürü. Çocuklarımızın geleceğini düşünürken iyi bir eğitimden güçlü bir kariyere, dünyayı keşfetmelerinden ekonomik olarak hayata sağlam bir başlangıç yapmalarına kadar pek çok plan kuruyoruz. Ancak bugün bu planlara en az onlar kadar önemli yeni bir başlık ekleniyor. Finansal okuryazarlık. Parayla sağlıklı bir ilişki kurabilmek, uzun vadeli düşünebilmek ve bilinçli finansal kararlar alabilmek çocuklarımıza bırakabileceğimiz en değerli miraslardan birine dönüşüyor. Peki çocuklara yatırım kültürü nasıl kazandırılabilir ve bir hisse senedi hesabı bu yolculukta nasıl bir rol oynayabilir? Ağustos'ta yayımlanan çocuğunuza bırakabileceğiniz çok değerli bir miras, finansal okuryazarlık ve yatırım kültürü başlıklı makaleyi sizler için özetliyoruz. Çocuklarımız için gelecek planı yaparken çoğu zaman nitelikli bir eğitim almaları, istedikleri mesleği seçebilmeleri, dünyayı keşfedebilmeleri ve ekonomik olarak hayata güçlü bir başlangıç yapabilmeleri gibi hedeflere odaklanıyoruz. Ancak değişen ekonomik dinamikler ve finansal araçların günlük hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelmesiyle birlikte bu planlara finansal okuryazarlığı da eklemek gerekiyor. Bugün dijital bankacılığın, yatırım uygulamalarının ve farklı yatırım araçlarının günlük hayatın doğal bir parçası haline geldiği bir dünyada parayı doğru yönetebilmekte en az akademik başarı kadar önemli bir yaşam becerisi olarak görülüyor. Finansal okuryazarlık becerisi kazanan çocuklar, tasarruf etmeyi öğrendikleri gibi gelir ve gideri planlayabilmeyi, ihtiyaçlarla istekleri ayırt edebilmeyi, risk ve getiri arasındaki ilişkiyi anlayabilmeyi, uzun vadeli düşünebilmeyi ve bilinçli finansal kararlar alabilmeyi de öğreniyor. Uluslararası araştırmalarda bu yaklaşımı destekliyor. OECD'nin 2022 PISA Finansal Okuryazarlık Raporu, aile içinde para yönetimi ve finansal konular üzerine konuşulan çocukların finansal okuryazarlık alanında daha başarılı olduğunu ortaya koyuyor. Rapora göre öğrencilerin %90'ından fazlası son 12 ay içinde en az bir kez para biriktirdiğini belirtiyor. Finansal okuryazarlık düzeyi yüksek öğrencilerse alışveriş yaparken fiyat karşılaştırması yapma ve tasarruf etme konusunda daha bilinçli davranıyor. Bu nedenle finansal farkındalık tıpkı yabancı dil öğrenmek ya da dijital yetkinlik kazanmak gibi erken yaşlardan itibaren geliştirilmesi gereken bir yaşam becerisi olarak öne çıkıyor. Diğer yandan çocuklar için yapılan finansal planlamalar doğası gereği uzun vadeli bir bakış açısı gerektiriyor. Bugün atılan küçük adımların karşılığını eğitim gibi çoğu zaman yıllar sonra görmek mümkün oluyor. Uzun vadeli yatırım yaklaşımı, birikimin zaman içinde büyümesini hedeflediği gibi piyasalardaki kısa vadeli dalgalanmaların etkisini dengelemeye de yardımcı olabiliyor. Düzenli ve disiplinli yatırım alışkanlığı, zamanın yatırımcı lehine çalışmasını sağlayan en önemli unsurlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Örneğin, uzun vadeli yaklaşım içinde hisse senedi hesaplarına yatırım seçeneğini değerlendirelim. Her yatırım aracında olduğu gibi belirli riskleri olmakla birlikte doğru bilgiyle ele alındığında çocuk adına açılan bir hisse senedi hesabı yalnızca birikim yapmaya değil, yatırım kültürünün aile içinde konuşulmasına ve finansal okuryazarlığın başlamak, şirketlerin nasıl çalıştığını, yatırımın neden sabır gerektirdiğini ve uzun vadeli düşünmenin önemini onunla konuşabilmenize olanak sağlıyor. Böylece yatırım aile içinde paylaşılabilen bir öğrenme deneyimine dönüşüyor. Çünkü finansal okuryazarlık çoğu zaman teorik bilgilerden çok günlük hayatın içinde edinilen alışkanlıklarla gelişiyor. Unutmamak gerekir ki bu alışkanlıkların gelişmesinde doğru bilgi kaynakları önemli bir rol oynuyor. Bugün sosyal medya, podcastler, video platformları ve dijital yayınlar sayesinde yatırım dünyasına dair içeriklere ulaşmak her zamankinden daha kolay. Ancak bilgiye erişimin artması, güvenilir bilgiye ulaşmayı da aynı ölçüde kolaylaştırmıyor. Özellikle finans gibi doğrudan kişisel kararları etkileyen bir alanda doğru kaynaklardan beslenmek, uzun vadede çok daha bilinçli adımlar atılmasına katkı sağlıyor.
Finansal okuryazarlığınızı ve yatırım dünyasına dair farkındalığınızı geliştirmek için Augusto'da yer alan Yatırım Bay Odea sayfamızdaki diğer içerikleri keşfedebilir ve Odea Radyo'daki sesli makalelerimizi dinlemeye devam edebilirsiniz. Bir sonraki kısa makalede görüşmek üzere.

I'm used to it by now. Just

Eylül yeni başlangıçlar ayı. Yeni bir döneme girerken akılda beliren yatırım ve birikim soruları da çoğalıyor. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçen ile finans profesyoneli ve akademisyen Doktor Emrah Ahi haftanın sorusunda yatırım ve birikime dair merak edilenlere yanıt veriyor. Haftanın sorusunda uzman isimlerin yanıtları gün içinde Odea Radyo'da seni bekliyor.

0: Hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Yatırım Odaklı Podcast'te çok değerli bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Biliyorsunuz telefonlar artık vazgeçilmezimiz ve telefonlar artık bir finans kurumu mu? Bunu konuşacağız. Yönetim danışmanı Soner Canko ile beraber. Soner Bey hoş geldiniz. Öncelikle şimdi tabii eskiden bizler işte finans dediğinde, para dediğinde aklımıza ne gelirdi? Evrak, imza, şube. Bugünse tam tersi elimizde resmen bir finans kurumu taşıyoruz. Sadece finans kurumu değil belki televizyon taşıyoruz, her şeyi taşıyoruz yani. Fakat tabii telefonun finansal hayattaki rolünü tam olarak neleri değiştirdiğini öncelikle öğrenmek isteriz sizden.
1: Evet, gerçekten son 30 senede hayatımızda çok dramatik değişiklikler yaptı. Önce sesle iletişim kurmak için kullanmaya başladık. Sonra SMS dediğimiz kısa mesajlarla işler başladı. Derken veri iletişimi hepsinin önüne geçti. Söylediğiniz gibi finans sektörü de aslında bu değişimden payını aldı. O koca koca binaların yerini, çok sayıdaki şubelerin yerini o küçücük ekranlar aldı. Hatta uygulamaların her biri neredeyse 1 santimetre kare, dikkat edin. O 1 santimetre karelik küçücük alanlara girdi finans sektörü. Siz açılışı sunarken şunu düşündüm. Aslında bir tane bankamız değil, birçok sayıda bankayı ve finans kurumunu da soktuk o uygulamaların içerisine. Yani rekabeti de arttırdık. Eskiden bir bankadan diğer bankaya gitmek için dediğiniz gibi fiziksel olarak bir yorgunluk yaşamak, kağıt, kürek, evrak taşımak lazımdı. Bir çaba göstermek, imzalar atmak lazımdı. Şimdi sadece birkaç tuşla yeni bir uygulama indirerek, yüzümüzü tanıtarak, ekranına bakarak yeni bir hesap açıyoruz, yeni bir ilişki oluşturuyoruz. Bu da geçişi de rekabeti de artırıyor. Dolayısıyla gerçekten bu 30 senede gün be gün hayatımızın içerisine girmiş muazzam bir değişim var. Bu değişimin tabii tarafları var. Kullanıcı tarafında muazzam bir değişim yaşandığı gibi aynı zamanda sektörün içinde de bir değişim yaşanıyor. Yatırımlar yapılıyor, banka sayıları azalıyor, artıyor, rekabet oluyor vesaire. Tüm bunlar bir araya geldiğinde aslına baktığınız zaman masanın etrafındaki tüm paydaşların hayatında ciddi bir değişim yaşanıyor. Bu değişimi takip etmekte hepimiz zorlanıyoruz. Siz de işte yıllardan bu yana bu konuda emek veren birisi olarak aktarmakta zorlanıyorsunuz. Biz de organizasyonel bir körlük yaşamamak için değişimi hem yurt dışında hem ülkemizde hem teknolojide hem süreçlerde takip ediyoruz. Ama görünen o ki önümüzdeki dönemde bu değişim hızlanarak artmaya devam edecek.
0: Yeni bir teknoloji, yapay zeka ile beraber bu finans, yani telefonun bir finans kurumu olduğunu artık sizler de ifade ediyorsunuz. Yapay zeka ile beraber daha yeni değişimler kapıda mı peki, telefon kullanımında veya finans konusunda telefonlardaki?
1: Kesinlikle öyle. Zaten yapay zeka ile finans sektörünün tanışıklığı bundan 3-5 sene önce başladı. İlk defa yatırım araçlarında robotik yatırım tercihlerimiz için kullanılmaya başlandı. O zamanlar bunun böyle ufak bir kolaylık olduğunu düşünmeye başladık. Sonrasında benim de içinde bulunduğum birkaç projede önleyici, sahtekarlık ve dolandırıcılık amaçlı yapay zeka kullanmaya çalıştık. Bu da çok değerli bir şeydi çünkü sonuçta finans sektöründeki en önemli baş ağrılarından bir tanesi de sahtekarlıklar ve dolandırıcılıklardır. Bunların önlenmesi için teknoloji kullanımı da çok önem kazanıyor. Çünkü zamanla yarışıyorsunuz, davranışlarla yarışıyorsunuz. Burada da yapay zeka önemli fonksiyonlar aldı. Ama bugün geldiğimiz noktada artık bunların ötesinde başka şeyler konuşmaya başladık. Mesela sektörde en çok konuşulan konulardan bir tanesi otonom ticaret. Yani e-ticaretin bir adım ilerisi. E-ticaretten sonra a-ticaret diyorlar buna.
0: Öyle
1: İngilizce'de
0: mi?
1: Agentic commerce, a-ticaret. Nedir? Yani artık kendi kendisine otonom alışveriş yapan, hani o buzdolaplarını konuşurduk ya, süt bitince sütü sipariş eden, deterjan bitince deterjanı isteyen, o tür işlemlerin artık gerçekleşebileceği
0: hayata
1: bir dünyaya
0: geçebilir.
1: Giriyoruz.
0: Peki insanlar, şimdi yatırım dedik, insanlar bugün finansal karar alırken çok mu hızlı alıyorlar ya da yalnız mı kararlarını veriyorlar? Ne değişti orada davranış şekillerinde? Özellikle elimizdeki bu telefonun finans kurumu şeklinde kullandığımız için soruyorum bunu. Yalnızlar mı, hızlılar mı?
1: Evet, aslında tam bir toplum bilimci konusu sorduğunuz konu. Ben kendi küçük gözlemlerimi aktarmaya çalışayım. Yalnızlar, evet doğru. Çünkü artık eskisi gibi insanlar birbirleriyle...
0: Yani finansal kararlar alırken yalnız mı alıyorlar? Yani eskiden çok kişiye sorardık, sorarlardı.
1: Finansal kurum değiştirme kararını bile sorardık değil mi?
0: Evet, tabii.
1: İstişare dediğimiz işte Zeliha ile konuştum, Ahmet'le de konuşayım, Ayşe ile de konuşayım derdik. Şimdi öyle bir şey yok. Şimdi direkt yine internette en çok kullanılan banka kimdir diye arasanız size bir şeyler söylüyor. Veya forumlarda... Veya bazı lezzetli sözlüklerde baktığınız zaman o tür yorumlar oluyor. Dolayısıyla böyle rehberler olunca insanlar birbirleriyle bu konuda konuşmak ve zaman harcamak yerine dediğiniz gibi hızlı karar alıyorlar. Ama kararı sadece kurum seçiminde değil yatırımlarda da alıyorlar. Birbirlerinden etkileniyorlar. Yatırım derken tabii krediler, borçlanmalarda da bundan etkileniyorlar. Ben açıkçası bu hızlı kararı almanın biraz olumsuz taraflarını görüyorum. Çünkü insan beyni aslına bakarsanız hızlı karar almak için yeterince evrilmiş bir mekanizma değil. Hızlı karar bugün teknolojilere çok yakışıyor. Çünkü onların kapasiteleri bizim çok ötemizde. Ama insan beyni doğal sınırları nedeniyle bir kere çok geçmişe dönemiyor. En yakındaki hafızayı tutuyor. İkincisi çok büyük veriyi analize edemiyor. Çok daha özetliyor, kısaltıyor, analiz ediyor. Ve biraz da bilişsel çelişkileri yönetemiyor. Yani
0: işin içine psikoloji giriyor.
1: Giriyor. Bravo. İşin içinde bir çıkarımız varsa hemen onu doğrulayacak, justify edecek bir şeyler buluyoruz. Yani sizin de en çok duyduğunuz şeydir mesela. Borsada oynamak lazım diye bir şey duydu bu sabah. Şimdi onu eyleme dönüştürmek için işte hızlı karar alıyor.
0: Hemen.
1: En çok kullanılan borsa uygulaması nedir? Hemen ona indireyim, ona gireyim. Müşterisi olayım ve hemen kazanayım.
0: Şimdi burada bir örnek vereceğim size. Çevremdeki insanlardan, kendimden bile. Şöyle şeyler de yaşanıyor galiba. Yani hızlı ve yalnızlıktan bahsediyorum. Mesela bir fon aldı ya da satacak. O an için elimizde olduğu için yani şu elimizde. Hatta belki yatmadan uyumadan önce uyanır uyanmaz aklına bir şey geliyor. Normalde eskiden olduğu gibi şubeye gitmek veya bir kuruma gitmek yerine yattığın yerden, oturduğun yerden yaptığın için arkadaşlarım şöyle şikayetlerde bulunmuşlardı bana. Fon almıştım, işte baktım piyasa düşüyor, o an için gördüm, o an aklıma geldi bozdum. Halbuki o saniyelik düşmüş %2 örnek veriyorum, hisse fonda diyelim, örnek olarak söylüyorum. Satıyor fakat günün sonunda borsa %4 kapatıyor. Mesela bunun pişmanlığını da yaşayanlar çok. O yüzden dedim size çok mu hızlı kararlar alıyorlar. Bundan kaçınmanın yolu var mı peki?
1: Var. Aslına bakarsanız yine psikoloji biliminin sınırlarına gireceğiz. Hani alışverişte de söylenir ya alışveriş kararını vermeden önce bir dur.
0: Düşün. Açken markete gitme gibi bir şey
1: gibi.
0: Mi?
1: Gibi. Nefes al 20'ye kadar say. Benim bu ayakkabıya ihtiyacım var mı? Yani aslında finansal kararlarda da.
0: Yani telefon çok kolaylık sağladığı için söylüyorum.
1: Ama aynı zamanda çok büyük tuzak da sağlıyor. Verdiğiniz örnek çok isabetli. Ben daha farklı örnekler vereyim. Sizinki çok masum kaldı. Mesela şimdi 7/24 anlık birbirimize para gönderme teknolojisine sahip olmak müthiş bir şey değil mi?
0: Evet.
1: Ama o müthiş lüksün olumsuz tarafları da var. Sakıncalı bölümleri de var. Mesela bir anda sosyal medya uygulamanızda bir kampanya görüyorsunuz. Bu akşam bitiyor. Aldın.
0: Evet.
1: Ve hemen parayı gönderim o kampanyadan faydalanmak, o indirimi kaçırmamak güdüsüyle para gönderiyoruz. Para gitti. Nereye gitti?
0: Tabii o işin tamamen sahtekarlık ve dolandırıcı kısmına giriyor. Bu başka bir şey tabii. O ani karar, hızlı karar ama bir de yatırımlarda da aynı şey oluyor. Yani birdenbire diyorsunuz ki şöyle bir para geçti elime. İki gün sonra araba alacağım. Yine örnek gidiyorum. Altın yükseliyormuş. Şimdi normalde ne yapmanız lazım? Kapalı çarşıya gitmeniz lazım değil mi? Oraya aman kim gidecek dersiniz durursunuz. Fakat elimizde telefon olunca iki gün sonra araç alacağım. İki günlük bakayım altında dursun. Örnek veriyorum. Fakat bu sefer de hızlı kararla beraber maalesef sakıncalı durum da oluşuyor. Peki telefon artık sadece bir araç mı yoksa finansal hayatın merkezi mi oldu? Buradan bu soruya geçeyim.
1: Evet eskiden bunlara kanal derdik. Bakın şimdi siz sorunca aklıma geldi. Bölümlerimizin adı alternatif dağıtım kanallarıydı.
0: Evet öyleydi doğru.
1: Hatırlarsınız.
0: Evet, evet.
1: Şube ana dağıtım kanalı ATM, POS ve çağrı merkezi bunlar alternatif. Şimdi ana dağıtım kanalı oldu. Dolayısıyla evet ana kanal dijital hatta dijital kendi içinde bile birbirini ezdi geçti. Bugün büyük ekranlardan bilgisayarın başına oturayım da şöyle güzel bir fon alayım demiyorsunuz. Mobil uygulamanızın içerisinde sanki sosyal medyada gezinir gibi fonunuzu alıp satıyorsun.
0: Doğru.
1: Ana kanal.
0: Şimdi bir de telefon dediğim gibi finans kurumu olduğu için hatta yatırım kurumları, bankalar, portföy yönetim şirketleri de telefon bankacılığında dahi o uygulamayı açıp sizden onay bekliyor. Yani o kadar finans merkezi, yani daha doğrusu finansın merkezi oldu. Peki telefondan yatırım yapabilmek, yatırım alışkanlıklarımızı nasıl değiştirdi? Yine biraz psikolojiye gireceğim ama sizin de çok eski bankacı, yani daha doğrusu bu sektörde çok eski olduğunuz için o değişimi net görüyorsunuzdur.
1: Evet, biraz evvel verdiğiniz örnekten ilerleyelim mesela. Dediğiniz gibi yatırım alternatiflerimiz eskiden çok sınırlıydı. Şimdi çok daha sınırsız. Ya mesela biz bankacılığa başladığımızda Amerika'daki en değerli teknoloji şirketinin hisse senedini almayı hayal dahi etmemiştik. Buna aracılık etmeyi hiç etmemiştik. Bugün herkes bunu yapıyor. Bütün bankalarda ve uygulamalarda bu yapılıyor. Dolayısıyla bu anlamda çok şey değişti. Alternatifler arttı efendim. Öte yandan biraz evvel söylediğiniz gibi çeşidin artması, hızın artması, rekabetin artırması da yatırımcı tarafında hayatı hem kolaylaştırmış gözükse de zorlaştırdı.
0: Mesela?
1: Çünkü artık yatırım alternatifleriniz çok arttığı zaman
0: karar vermeniz zor oluyor.
1: Karar vermek zor oluyor. Bir de psikolojik olarak etkilenebiliyorsunuz. İki günlük paramı altına park edeyim demek aynı zamanda getiri kadar size götürüsü de olabilecek riskli bir yatırım aslında.
0: Yok, onu ben şey açısından özellikle örnek göstermiştim. Normalde yatırım aracı, onu başka bir şey de söyleyebiliriz ama kapalı çarşı veya kuyumcuya gitmen lazım. Onu, yani o süreyi boşver gitmeyeyim kalsın para, zaten iki gün sonra araba alacağım düşüncesi olurdu eskiden.
1: Evet.
0: Şimdi elinde bu olduğu için saniyesinde karar verip yapabiliyorsun için. Onun için vermiştim evet. O örneği. O yüzden dedim hani kolaylaştırma, zorlaştırma. Peki yatırımın bu kadar erişebilir hale gelmesi yeni nesil yatırımcı davranışını, yeni nesil yatırımcı davranışını nasıl etkiledi? Nasıl değiştirdi?
1: Şimdi gençlerin aslında paraya bakışları bizimkinden çok farklı.
0: Öyle mi? Nasıl mesela? Biraz iyi
1: gözlemliyorsunuz. Benim kendi gözlemlerim, ben gençlerle ve genç girişimcilerle çok zaman geçiriyorum. Onların dünyasında paranın kavramı mesela bizim gibi çok tasarruf eğilimli değiller. Bizim gibi çok orta uzun vadeli geleceğe yönelik efendim para biriktirmek gibi bir endişeleri, kaygıları yok. Bazen bundan şu sonucu çıkarıyorum. Yani bu çocuklar acaba gelecekle ilgili bu kadar mı ümitsizler ki hiç bir plan yapmıyorlar, bir şey biriktirmiyorlar?
0: Şeyden olabilir mi? Yatırım bu kadar erişebilir hale gelmesinden kaynaklı olabilir mi? O kadar erişebilir hale gelmesi mi değiştirdi biraz da? Yani her an her saniye bunu yapabilirim düşüncesi. Çünkü bizler eskiden bir yatırım yapmak için diyelim belli bir yatırım tasarrufumuzu yaptık. Kurcalardık, araştırırdık, bayağı uğraşırdık. Uğraştığınız şey daha değerli olur ya, öyledir. Şimdi burada daha erişebilir hale gelmesi, hızlı olması da tasarruf yapan bir yeni neslin ya da gencin davranışını etkilemiş olabilir mi?
1: Benim ayrıca gözlemim şöyle, biraz farklı. İçinde bulunduğumuz dönemde önce satın al, sonra ödersin duyguları egemen. Bizim dönemimizde önce tasarruf et, para biriktir, sonra satın alırsın. Yani ev, araba alacağımız zaman uzun yıllar para biriktirirdik. Tasarruf mevduatlarımızı, fonlarımızı vesaire ona göre planlardık. Şimdi öyle bir şey yok. Şu anki yatırım ürünlerine bakın. 5 ay para yatır, 5. ayın sonunda istediğin eve ya da arabaya sahip ol, sonra ödersin.
0: Hani i̇şte dünyada, bu biraz telefonu da etkilemedi mi?
1: Etkiledi, etkiledi. Dünyada bunun adı biliyorsunuz buy now pay later. Şimdi al sonra ödersin. Taksiti dünyaya aslında ihraç etmiş olduk biz Türkler. Telefonla bunu yaptık. Biz kartlarla bu işe başlamıştık 20 sene önce. Kartlarla taksiti dünyanın dört bir tarafında anlatıyorduk konferanslarda. Şimdi bir bakıyorsunuz dünyanın en popüler dijital cüzdanları şimdi al sonra öde. Buradan şunu çıkarıyorum ben kendi adıma. Sadece Türkiye'de değil dünyanın genelinde de özellikle genç finans sektörüne giren kullanıcıların sabırla beklemek, kumbara gibi para biriktirmek motivasyonları yok. Ben ne istiyorum? Ona bugün sahip olmalıyım. Sonra nasıl olsa öderim. Burada büyük bir değişim var ama bu değişime dair daha fazla yorum yapmam toplum bilimcilerin işlerine burnumu sokmak
0: yok,
1: olur. Orada ben keseyim.
0: Şimdi peki kolay erişim buradan çünkü şu soru çıkıyor. Kolay erişim insanları finansal olarak güçlendirdi mi yoksa daha acelci mi yaptı sorusu çıkıyor şu konuştuklarınızdan.
1: Şimdi para öyle ilginç bir şey ki ateş gibi elini yakıyor insanı. Yani paranız, sahip olduğunuz parayla yatırım yapmak ayrı bir dert ve tasa.
0: İşte o yüzden dedim yani kolay erişim. Bu gençlerden verdiğiniz örnek üzerine bu soruyu soruyorum. Kolay erişim olduğu için finansal olarak kendilerini güçlü mü hissediyorlar? Önce al sonra öde belki buradan gelir. Gelip oradan düşündüm. Yoksa daha aceleci mi yaptı? Asıl sorum o.
1: Bence ikinci söylediğiniz aceleci yaptı. Tüketmek istiyorlar çünkü. Beklemek, sabretmek istemiyorlar hiçbir şeyi. Gençler için en önemli üç şey var benim gözümde. Bir, ellerindeki o havalı kahve bardakları. İki, akıllı telefonları. Üç, internet bağlantısı. Zaten bu üçü olduğu zaman bir gence başka bir şeye gerek yok yani.
0: Peki yetişkinler açısından nasıl bu kolay erişim? Yani yetişkin derken gençler artı tüm insanlar. Dünyada, Türkiye'de biz mesela kendi adımı konuşuyorum. Kolay erişimim var. Hemen iki dakikada buradan herhangi bir şeye girebiliyorum. Ve kredi kullanıyorum. Örneğin o bankadan oraya gönderiyorum. Oradan onu yapıyorum vesaire. Bu beni finansal olarak güçlü hissettiriyor diye düşünüyor insan. Aslında öyle bir his geliyor. Çünkü oradan oraya elinin altında ya. Ama aynı zamanda aceleci de yapıyor. O yüzden dedim size. Yani genel olarak gençler artı tüm dünyadaki insanların bu kadar kolay erişimi acaba bizi başka bir yöne mi çekti? Bu konu.
1: Çok isabetli, çok doğru bir gözlem, soru. Evet, bu kolay erişimin her anlamda davranışlarımızı değiştirdiğini söyleyebiliriz. Tüketimlerimizi hızlandırdığı gibi yatırımlarımızı, yatırım tercihlerimizi değiştirdi. Alışkanlıklarımızı değiştirdi. Şu işi yapayım da bitsin. Şu SMS'i göndereyim, şu ödemeyi yapayım, bitsin. Ama aslında biraz evvel söylediğimiz bir şeye götürüyor bizi. Zihnimiz bu kadar sandığımız kadar da çok odaklı, efendim çok boyutlu düşünebilen, çok da yetenekli bir makine değil. Bizler aslında bir T anında sadece tek bir işe odaklı bir zihnimiz var ve çok da büyük verileri proses edemiyoruz. Dolayısıyla işinizin yoğunluğu arasında bankanızdan size gelen bir SMS ve ardından gelen acil bir çağrıyla bir anda paralize olup yanlış kararlar verip yanlış bir para gönderebilir, yanlış bir yatırım yapabilir. Bu konularda bir zincirleme hatalara başlayabiliriz. Dolayısıyla işte bu hızın, artan imkanların getirdiği bir takım tuzaklar da var. O açıdan belki önümüzdeki döneme dair hani böyle hep deriz ya, teknoloji okuryazarlığı, finansal okuryazarlık. Bir de önümüzdeki dönemde bence bu gelişen yapay zekalı, efendim mobil uygulamalarla gelişen finansal uygulamalarla beraber kendimize yeni bir kalkan daha inşa etmemiz lazım. Bu konularda işte bu tür programlarla konuşarak, aktararak iletilmesi gereken önemli mesajlar, uyarılar diye düşünüyorum.
0: Şimdi biraz önce dediniz okuryazarlık, finansal. Onun yanında bir de dijital okuryazarlık mı gerekiyor bize zaten bu bağlamda?
1: Hiç ayrılmaz ikili. Yani dijital okuryazarlığı olmayan birisinin finansal okuryazar olmasının hiç kıymeti yok. Tam tersi de öyle. Çünkü çok iyi bir bileşik faiz hesabı yapabilir, krediyi hesaplayabilir, yatırımı hesaplayabilir. Ama eğer dijital konularda uyanık değilse ve aceleci kararlar alabiliyorsa, aceleci efendim uygulamalar kullanıyorsa kesin yanlış işler yapma ihtimali var.
0: Evet, bundan da kaçınmak zor oluyor. Peki sürekli ekran üzerinden işlem yapmak yatırım psikolojisi nasıl etkiliyor? Yani devamlı bu ekran üzerinden insan yok, elimde bu. Artık insanlar bilgisayarla, dediğiniz gibi bilgisayarları bile açıp yapmıyor. Buradan bakıyor her şeye. Peki bu sürekli ekran üzerinde gözler böyleyken bizim yatırım psikolojimiz nasıl etkileniyor?
1: Bence iyi etkilenmiyor. Etrafınızda hiç dikkat ediyor musunuz?
0: Ben artısı bazen, eksisi ne mesela?
1: Sosyal ortamlara girdiğim zaman insanların böyle ellerine o telefonları alıp bir ekrana baktığını görüyorum. Acaba ne oluyor diye şöyle bir kafamı çevirdiğimde yeşil ve kırmızı yanıp sönen flaşlar görüyorum. O yeşil ve kırmızı flaşların piyasalardaki artış ve eksilişleri yansıttığını biliyoruz. Şimdi artısı eksisi, bunun bir artısı yok bana sorarsanız. Yani biz bir şeyi, piyasalardaki düşüşü ya da yükselişi anlık öğreniyor olmamızın sizce bizim gibi bireysel yatırımcılara ne faydası olabilir ki? Ben yayına girmeden önce pozisyonumu revize edemem. Yayından çıkar çıkmaz koşarak benim pozisyonum artıya mı geçti, eksiye mi düştü diye bakarak bir yere varamam. Ama çok düşülen hatalardan bir tanesi, işte o yüzden finansal ve dijital okuryazarlık birbiriyle çok alakalı. İnsanlar telefonlarından kopamadığı için, günde çok uzun süreler telefonlarıyla baş başa kaldıkları için bence o yalnızlık psikolojisiyle çok daha hızlı tuzaklara düşebiliyorlar. hem finansal hem dijital hem de bireysel ve psikolojik olarak yalnız kalıyorlar.
0: Bir şey yalnız kalıyor. Peki şimdi algoritmalar var, bildirimler var, kişiselleştirmeler, yani daha doğrusu o bildirimler, algoritmalar kişiselleştirilmiş bazı size özel diye reklamlar diyeyim. Ama bunu daha çok bildirim ve algoritma yönünden bakacak olursak, bunlar bize geldiği zaman bizim yatırım kararlarımız nasıl etkileniyor?
1: Açıkçası etkilenmemesi mümkün değil. Çünkü sonuçta dil, iletişim bizim beynimize gönderdiği mesajlarla bizi etkisi altına alıyor. Az evvel örnekteki söylediğimiz gibi kaçırılmayacak fırsat diye gelen bir SMS düşünün.
0: Veya işte faiz oranı arttı. İşte X bankasından geliyor diyelim.
1: Evet.
0: Faizlerimiz şu oran oldu. Oran vermeyeyim, değişiyor çünkü devamlı. Veya işte yeni bir fon, değerli metallerle ilgili yeni fon geldi vesaire. Böyle bildirimlerde alıyoruz. Ya da algoritmalar, bizim telefonda takip ettiğimiz, internetten baktığımız, sosyal medyada geçirdiğimiz konulara ve zamana bakarak algoritmalarını oluşturup bize ona yönelik de yönlendirme de yapabiliyorlar. İşte onun için dedim, ne kadar etkiliyor bu diye.
1: Üstelik de bir yerinde size özel yazıyor.
0: Tabii, o
1: kaçırılmayacak fırsat yazıyor. İşte bunlar anahtar kelimeler. Pazarlama iletişiminin zaten bunlar en kritik araçları. Bunları da kullanarak gelen mesajlardan etkilenmemek mümkün değil. Özellikle finans sektöründe bankalarımız ve diğer finansal kurumlar bunları bazen kullanıyorlar. Çoğu zaman kullanıyorlar. Hatta
0: sigorta şirketleri de bazen.
1: Tabii, ekranın hangi köşesine daha çok bakıyoruz? Tuşu nereye koyarlarsa daha hızlı karar aldırırlar. Bunların hepsinin bilimi var. Neuromarketing dedikleri. Efendim, yeni bir alan. UX, UI dediğimiz kullanıcı tecrübesi ve kullanıcı arayüzü dediğimiz yeni alanlar, uzmanlık alanları bunlar. Dedik ya, ekran çok küçük. Her bir uygulama 1 santimetre kare. Oralarda gözümüzle ve parmağımızla olan etkileşimi kavrayabilmek için geliştirilmiş çokça yöntem var. Bunlar aslında derin alanlar oldu, uzmanlık alanları oldu. Bu konulara özel şirketler ve rehberler var. Burada en çok dikkat edilmesi gereken konu, aslında siz de sohbetin başında söylediğiniz, bence mümkün olduğu kadar teknolojiyle baş başa kalmak yerine ikili ilişkileri, insani diyalogları ihmal etmemek lazım. Özellikle de yatırım kararlarında. Yatırım bence çok ciddi bir iş. Aklı başında güvendiğimiz insanlarla gerek yüz yüze diyaloglarla gerek sosyal medya üzerinden, ama bu işi dikkatli yapmamak
0: ve
1: lazım.
0: Acele yalnız etmeden.
1: Kesinlikle, kesinlikle.
0: Peki bu yayını izleyen ve dinleyen, bu yayından, programdan akıllarında ne kalır? Konuştuklarımız içerisinde ne kalmalı? Bir cümleyle özetlersek.
1: Evet, akıllarında ne kalmalı? Para ve yatırım işleri ciddiye alınması gereken konular, aceleye gelmeyecek konular, heyecanla ve duygusal yapılmaması gereken konular, aynı yanlış alışverişte kaçınmak gibi, bu tür konularla baş başa kaldığımızda bir durup, nefes alıp, düşünüp 20'ye kadar saymak finansal kararlarımızın doğru alınması için, sağlıklı olması için faydalı olacaktır diyelim.
0: Çok teşekkür ediyorum yönetim danışmanı Soner Canko. Biz de sizinle konuşurken aklımızda, belki dinleyenler ve izleyenlerin de gelecektir illaki, kafalarında belki bir soru işareti, ünlem oluşmuştur. Tekrar teşekkür ediyorum. Sizler de bu konuyla ilgili merak ettikleriniz varsa, yorumlarınız varsa bize yazabilirsiniz. Burada bitiriyoruz efendim. Hoşçakalın.

0: Kudeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
2: Emrah Bey, borsaya girmek isteyen biri hisse senedini nasıl alır?
3: Hisse senedini en sade şekliyle şöyle anlatabilirim. Bir şirketin küçük bir parçasına ortak olmak. Şirket büyüdükçe, karlılığı arttıkça siz de bu büyümeden pay alıyorsunuz. Fakat aynı zamanda risklere de ortak oluyorsunuz. Bu gerçeği baştan kabullenmek çok önemli. Hisse senedi alım satım işlemleri bir borsa üzerinden yürütülür. Türkiye'deki borsamız Borsa İstanbul. Ama doğrudan borsaya giremezsiniz. Lisanslı bir aracı kurum ya da banka üzerinden işlem yapmanız gerekir. Bugün bu işlemler artık çok kolay. Çoğu işlem mobil uygulamalar üzerinden saniyeler içinde gerçekleştirilebiliyor. Hisse senedi alım satımında çok fazla terim var. Bunların içinden birkaç temel kavramdan bahsedelim. Örneğin limit emir. Limit emirde bu hisseyi en fazla şu fiyattan al diyorsunuz. Piyasa emrinde ise ne olursa olsun şu an al dersiniz. Her ikisinin de avantajları ve riskleri farklı. Peki hisse senedi fiyatları neden sürekli değişiyor? Bunun nedeni borsanın gerçek zamanlı çalışan bir açık artırma ortamı olması. Şirket haberleri, ekonomik veriler, hatta piyasa psikolojisi fiyatı anlık etkiliyor. Yeni başlayanlar için tavsiyem net. Küçük tutarlarda başlayın, acele etmeyin. Çünkü borsada en büyük kayıplar bilgisizlikten değil, acelecilikten kaynaklanıyor.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.
0: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
4: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
5: Harçlık Yönetimi 101. Çocuğunuza bütçe yapmayı öğretmenin eğlenceli yolları. Bugünkü sesli makalemizde harçlık yönetimiyle çocuklara bütçe yapmayı öğretmenin eğlenceli yollarından bahsediyoruz. Her çocuk eline geçen harçlığı hemen harcamak ister. Oysa harçlıkla atılan küçük adımlar gelecekteki bütçe alışkanlıklarının temelini oluşturur. Harçlık yönetimi çocuğunuza hem özgüven hem de güçlü bir finansal bilinç kazandırır. Para yönetimi ise yalnızca matematiksel bir beceri değil, hayat boyu sürecek bir alışkanlıktır. Peki bu alışkanlıkları desteklemek için hangi yöntemlerden yararlanabilirsiniz? En pratik yöntemlerden biri harçlığını 3'e böl, harca, biriktir, paylaş yöntemidir. Harcayacakları bölüm günlük keyifleri için, biriktirecekleri bölüm hedefleri için, paylaşacakları bölüm ise yardımlaşma duygusunu pekiştirmek için kullanılabilir. Küçük kavanozlar ya da renkli kutularla bu 3 bölümü görselleştirmek, para yönetimini çocuklar için somut ve eğlenceli bir oyuna dönüştürebilir. Bir diğer önemli yöntem de hedef belirlemek. Küçük bir oyuncak, sevdiği bir kitap ya da ileride istediği bir bisiklet. Harçlığından biriktirerek hedefe yaklaşmak, sabretmeyi ve planlı davranmayı öğretir. Böylece bütçe yapmak, kısıtlama değil, hayallere giden bir yol olarak görülür. Ailece yapılan planlarda süreci güçlendiren önemli bir yöntemdir. Haftalık ya da aylık basit bir bütçe tablosunu birlikte hazırlamak, sorumluluk duygusunu arttırır. Paranın değerini anlamayı kolaylaştırır. Tasarrufu eğlenceli hale getirmek ise sürecin devamlılığı için çok önemlidir. Çocuklar için çoğu zaman sıkıcı bir kavram olan tasarruf, doğru yöntemlerle keyifli bir oyuna dönüştürülebilir. Örneğin şeffaf bir kumbara kullanarak çocuğunuzun biriktirdiklerinin zamanla arttığını görmesini sağlayabilirsiniz. Bu çocuklar için güçlü bir motivasyon kaynağıdır. Bu motivasyonu biriktirdiğin parayla istediğin oyuncağı alabileceksin gibi hedefler ve küçük ödüllerle destekleyebilirsiniz. Böylece tasarruf yapmak yalnızca para biriktirmekten çıkıp keyifli bir başarı hikayesine dönüşür. Sonuç olarak harçlık yönetimi çocuklara yalnızca parayı değil, sabrı, plan yapmayı ve hedef koymayı da öğretir. Finansal okuryazarlığın temelleri çocuklukta atıldığında çok daha güçlü ve kalıcı olur. Kendi finansal okuryazarlığınızı güçlendirmek için de Odea Radyo'da buluşmaya devam edelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
6: Odaya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de. Odaya.
1: Yatırımın Sesi programı Odaya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin'in sunumuyla şimdi Odaya Radyo'da başlıyor.
7: Sevgili dinleyiciler, Yatırım Sesi'ne hoş geldiniz. Yeni bir bölümle beraberiz. Şimdi bu bölümde biraz finansal okuryazarlık nedir, niye önemlidir konusunu konuşmak istiyorum. Tabii şimdi burada finans piyasasının içinde olanlar için tabii bu finansal okuryazarlık yüksek ama herkese tabii finansal okuryazarlık seviyesi değişebiliyor. Ama günün sonunda finans piyasasına yatırım zaten çok önemli. Her bölümde bunu konuşuyoruz ama yatırım dışında da finansal okuryazarlığın önemini aslında biraz vurgulamak gerekiyor. Çünkü günün sonunda aslında hepimiz sonuçta ev geçindiriyoruz. Belli giderlerimiz var, belli gelirlerimiz var. Gelir gider arasındaki işte bu bütçelemeyi yapıyoruz. Aslında özetle biraz ev ekonomisi yapıyoruz. Bu kalabalık hanelerden tutun ki tek başına yaşayan bir kişi bile olsun. Herkes bir ev ekonomisi yapıyor. Bu hanenin büyüklüğüne göre tabii değişiyor ama günün sonunda mantığı, felsefesi aynı aslında. Şimdi finansal okuryazarlık dediğimiz aslında belli bir mertebede finansal piyasaları, yatırımı, finansı bilmek, işte ekonomideki gelişmeler, işte enflasyon, fiyat seviyeleri, işte gelir gider dengesi gibi aslında çok geniş bir kavram. Yani bu bölümde tabii finansal okuryazarlığın detayları nedir, ne değildir onu konuşmayacağız. Çünkü o çok daha derin bir konu ama finansal okuryazarlık dediğimiz aslında ki bunu son dönemlerde zaten arttırma amacıyla da çok yayınlar yapılıyor, programlar yayınlanıyor ki aslında Yatırım Sesi de biraz bu yönde bir program zaten. Biraz işte finansal okuryazarlığı arttırmak, işte yatırımın nasıl çeşitlendirilir, nasıl yatırım yapılır konusunda biraz daha dinleyicilerimizi aydınlatmak. O yüzden finansal okuryazarlık kabaca bunu konuşursak biraz dediğimiz gibi piyasaları bilmek, ekonomiyi biraz bilmek, dinamikleri biraz bilmek, nasıl etkileniyor, fiyat seviyeleri, yatırımın çeşitleri gibi çok geniş bir kavram. Şimdi burada tabii finansal okuryazarlıkta bu bölümde konuşacağımız daha en aslında basit seviyesinde bunu konuşacağız. Çünkü en basit seviyede dediğim gibi herkesin en azından en basit seviyede belli bir finansal okuryazarlığa sahip olması çok önemli. Çünkü dediğimiz gibi hepimiz günün sonunda bir ev geçindiriyoruz. Bu tek bir kişi bile olsak günün sonunda bir ev ekonomimiz var. Özellikle enflasyonun yüksek olduğu bir ülkede bunun önemi daha da öne çıkıyor. Gelirlerimiz var, giderler var. Enflasyonun yüksek olduğu noktada tabii alım gücü nispeten biraz daha koruma amaçlı bu işleri yapıyoruz ve bu ev ekonomisini yönetmek, bu bütçeyi yönetmek önemli oluyor. Bunu yaptığımız noktada da en azından ev ekonomisini çevirmek, buradan arta kalan bir kısım varsa bunu yatırıma dönüştürmek. Sonrasında daha tabii büyük resme baktığımızda geleceğe yönelik beklentilerimizde yatırım yapmak, nasıl bir beklenti içerisindeyiz. Bu herkes için değişir. Kimi çok daha uzun vadeli yatırım yapar. Emekliyim için, çocuğumu okula göndermek için bu bütçelemi yapıyorum, bu yatırımı yapıyorum diyebilir. Kimi daha kısa vadeli beklentilerle, amaçlarla bunu yapabilir. İşte en basit örneği tatile gideceğim ya da işte belli bir işte araba alacağım gibi daha kısa vadeli beklentilerle yapabilir. Ama günün sonunda finansal okuryazarlık önemli. Şimdi burada ev ekonomisine tabii bağladığımızda haliyle tabii mutfak masraflarından tutalım ki bir evin ekonomisi var. Yani işte faturalarından, sabit giderlerinden işte bu kira olabilir. İşte elektrik, gaz faturaları olur. Mutfak masrafı zaten gıda fiyatlarının yüksek olduğu bir ortamda en büyük kalem oluyor. Burada belli bir gider var. Ben bunu şuna benzetiyorum aslında. Hepimiz belli çapta bir şirket yönetiyoruz. Nasıl şirketlerin gelirleri giderleri varsa, bilanço yapıyorlarsa, işte şirketlerin genel amacı tabii karı maksimize etmek, bu yönde aksiyonlar alıyorsa, aynı şekilde ben evi de hepimiz için aslında bir şirket gibi görüyorum. Yani aslında hepimiz küçük bir şirket yönetiyoruz. Sonuçta bizim bir gelirlerimiz var. İşte maaş gelirlerimiz var. Yatırımdan gelen gelirlerimiz var. Başka kaynaklardan varsa oradan gelen gelirlerimiz var. Bir de giderlerimiz var tabii. Bu sabit giderler dediğimiz işte kira olsun, aidat olsun, faturalar olsun, gıda masrafı, mutfak masrafı dediğimiz gıda masraflarımız gibi masraflarımız var. Tabii şimdi bu ev ekonomisi derken buradaki aslında şirket gibi bunu düşünelim derken bu gelirleri ve giderleri konuşuyoruz. Tabii bunun için bunun dışında işte eğlence, dışarıda yemek, içmek, tatil gibi konular tabii bunun dışında geliyor. Onlar da zaten bizim aslında bütçemizin kaleminde olan bir konu ama esas hani burada ev ekonomisi dediğimiz konu biraz daha evdeki zaruri giderleri gelirlerimizle dengelemek ve orayı iyi yönetmek ki bu gelirimiz oradaki zorunlu giderleri karşılasın. Üzerine de bir belli bir oran bir para kalsın ki bununla da yatırım yapabilelim ya da işte dediğim gibi eğlence için işte yemek, içmek, tatil ya da herhangi bir alım yapacaksak bu işte kıyafet olur, araba olur gibi buralara da ekstra arttığım. Günün sonunda tabii şu var. İlk başta nasıl şirketler kendini döndürmesi lazımsa yani işte çalışanlara maaş ödemesi, gerekli enstrüman ekipmanların alması işte gibi nasıl böyle zorunlu giderleri varsa aynı şekilde evinde giderleri var. Burada biz hani kiramızı ödemeyeceğiz ya da faturalarımızı, elektrik faturasını ödemeyeceğim, kiramı ödemeyeceğim, aidatımı ödemeyeceğim gibi bir konu çok gündeme gelmiyor. Birinci önceliğimiz aslında o oluyor. O yüzden ev ekonomisi çok önemli. Çünkü onlar zorunlu harcamalar olduğu için ve burada dediğim gibi bunları keyfi bir şekilde pas geçemeyeceğimiz için burayı çok iyi bütçelememiz, dengelememiz lazım ki diğer işte bahsettiğim konulara, işte alıma, yatırma gibi konulara daha fazla para arttırabilirim dedi. Tabii burada dinleyici, özellikle genç arkadaşlar şu anda dinleyenler şunu sorabilir. Zaten hani tabii genç yaşlarda gelir biraz daha düşük oluyor. İşte yeni mezunlar, üniversite olan arkadaşlar için tabii haliyle gelirler daha düşük oluyor. Belki diyor ki biz zaten buradan bir şey artmıyor. Ama günün yani tabii yine şuna odaklanıyoruz. Artmasa bile eninde sonunda evi çevirmek bile burada önemli bir konu. Çünkü dediğim gibi buradan zorunlu giderlerimiz olduğundan dolayı bir kirayı ya da diğer bir konuyu ödememe gibi ya da bunu işte bu ay pas geçeyim deme gibi bir lüksümüz olmadığından dolayı aslında ilk çözmemiz gereken burası oluyor. Zorunlu giderleri yaptıktan sonra ne kadar arttırabileceğiz? Evet, genç arkadaşlarımız dediğim gibi gelirlerin daha düşük olduğu noktada belki amacı borç olmadan tüm zorunlu giderlerimi ödeyeyim, evi çevireyim demek de olabilir. Yani ilk aslında amaç bu olabilir. Tabii daha yaş ileride, daha sektörde uzun yıllar olan, daha geliri yüksek olanlar için ise bunu en iyi şekilde bu giderle, gelirle gider dengesini dengeleyerek bunu maksimize etmek, burada artan parayı maksimize etmek ki diğer konulara daha fazla para aktarmak için. Şimdi burada tabii ev ekonomisinin en önemli konu giderleri bir dengelemek. Yani bu nedir? Evet, kiranız belli, aidatınız belli. Ama sonrası işte faturalarımız var. İşte hepimizin ödediği işte elektrik, gaz, su gibi en başta gelenler. Ve sonrasında gıda. Aslında burada en büyük ekonomi yapabileceğimiz yer tabii mutfak masrafları ki zaten en büyük payı tutan da yer diyelim. Belki kiradan sonraki en büyük yeri tutan gıda ki yeri geldiğinde bazen kiraya bile yaklaşacak seviyede çünkü gıda fiyatlarının yüksek olduğundan dolayı bir seviyede bunu çok iyi dengelemek lazım. Bunu dengelemek için de yine aslında finansal özgürlük nedir, nasıl elde edilir bölümünde de detaylı konuştuğumuz konuya dönüyoruz. Bütçelemek, bütçelemek, bütçelemek. Yani burada gerçekten nasıl şirketler bütçe yapıyorlarsa o yıl için, demin evde, hane halkında bir şirket, küçük bir şirket gibi görürseniz bütçeleme yapmak çok önemli. Yani bütçeleme yapmadan, bu hesabı kitabı öncesinde yapmadan açıkçası bunu başarmak çok kolay değil. İşte finansal okuryazarlık da aslında biraz buradan geliyor. Yani burada tabii bununla birebir ilişkiyi bağlayamayabilirsiniz ama finansal okuryazarlığın bu dönemi var. Çünkü eninde sonunda burada işte ekonomi durumda, işte enflasyon beklentileri, alım gücü nereye gidiyor? Belki işte buradaki önümüzdeki süreçteki beklentiler, işte enflasyonda daha yüksek beklenti varsa belki bugünden harcamaları biraz daha kısmak çünkü haliyle gelirler enflasyona göre çok hızlı uyum sağlayan bir yapıda değildir. Yani fiyatlar biraz daha yapışkandır, maaşlar biraz daha yapışkandır. Yani enflasyon yükseliş trendinde olduğu noktada her ay bizim maaşımız enflasyon oranında orantılanmıyor, değişmiyor, zam alınmıyor. O yüzden maaş tarafı belli oranda sabit kalıyor. Belki işte yılda bir defa ya da iki defa zam alınabiliyor. O yüzden enflasyon her zaman biraz daha önde gidebiliyor Bu her zaman için geçerli değil tabii ama en azından bir geçişkenlik var. Bir maaş tarafında bir yapışkanlık var. O her ay enflasyon seviyesine göre maaşımız ayarlanmıyor. O yüzden bu tarafta belki işte önümüzdeki süreçte enflasyon daha yüksek olacağını öngörülürse belki bugünden biraz harcamalarımızı kısabiliyoruz. Ya da işte tam tersi önümüzdeki süreçte daha fazla bir gelir elde edeceğimizi düşünüyorsak arttırıyoruz. Yani burada yine işte finansal okuryazarlık yine en minimal seviyede, en alt seviyede devreye giriyor. Bir bilmemiz lazım. Ekonomi ne durumda, finans piyasa ne durumda, faizler ne durumda, işte ne gibi yatırım fırsatları var, ne gibi riskler var gibi konularda işte finansal okuryazarlık biraz burada devreye giriyor ki bu seviyede bir finansal okuryazarlık ev bütçesini, ev ekonomisini yapmamızda çok yardımcı olacaktır. Ev ekonomisini yaparken dediğim gibi bu beklentiler içerisinde bu bütçelemi yapmamız gerekiyor. Bütçelemi yapmadan olmaz. Ne yapacağız? İşte önümüze koyacağız. Belli ne giderlerimiz var? Kira, aidat, faturalar. Ondan sonra mutfak masrafında ne öderiz, ne çıkar, nasıl gelir gibi burada tüm giderleri yazmamız gerekiyor. Gelirimiz zaten herkes 3 aşağı 5 yukarı bunu biliyordur. İşte maaşlı çalışanlar zaten maaşlarının ne olacağını biliyordur. Yatırım olanlar, gelir olanlar belli oranda biliyordur. Tabii bu yatırımın seviyesine göre değişir ki burada aslında yine risk çeşitlendirmesi, yatırım alternatifleri bölümüne atıfta bulunmuş olacağım ama daha yaşlı genç arkadaşlarımız belki daha az yatırım ve daha güvenli yatırım yaparak belki yatırımlarından ne geleceğini biliyordur. Biraz daha risk toleransı yüksek olan, geliri yüksek olan yatırımcılar daha riskli varlıklara yatırım yapıyordur. İşte hisseler gibi belki, emtia gibi. Orada tabii tam ne geliri geleceğini bilmiyor olabilir. Çünkü piyasalardaki hareketlere göre tabii kayıplarda kazançlar da olabilir ama 3 aşağı 5 yukarı işte bu finansal okuryazarlık çerçevesinde o yatırımlardan da nasıl bir gelir geleceğini biliyor. Ve bu gelir gider dengesiyle o evi nasıl döndürebilirim, nasıl burada bir borç yapmadan o evin zorunlu giderlerini karşılayabilirim. Üzerine de sonrasında eğer artan bir tutar arttırabiliyorsam bunu nasıl işte yatırıma ya da dediğim gibi keyfi alışverişe dönüştürebilir mi bakması lazım. Bu çerçevede de tabii bunu iyi planlamamız gerekiyor. Bu hepimiz için geçerli. Her seviyede dediğim gibi her yaşta, her gelir seviyesinde, her beklenti seviyesinde bunu dediğim gibi o hanenin büyüklüğünden de bağımsız bir şekilde tek kişi olan tek kişiye göre daha kalabalık olanlar daha kalabalık. Ne gerek ki işte o kalabalık hanede belki gelir biraz daha artıyordur. Tek gelirli yoktur. Bir iki üç gelir getiren hane halkı olabilir evde. Gibi gün sonunda gelirleri giderleri koyarak bu bütçemi yapmamız gerekiyor. Şimdi burada özellikle zaten bu bölümde iki tane konuyu konuşuyoruz. Aslında finansal okuryazarlıkla çıkış noktamız buradan geliyor. Belki ileriki bölümlerde finansal okuryazarlığa daha derin gireceğimiz bir bölüm çekeriz. O zaman daha tanımsal olarak daha detayları, seviyeleri, neye göre değiştiğini konuşuruz ama bu bölümde finansal okuryazarlığın en piramidin en alt seviyesini konuşuyoruz. Belli oranda kendi hayatımızı döndüreceğimiz, evimizi döndüreceğimiz, bir ev ekonomisi yapabileceğimiz seviyede finansal okuryazarlığı bilmemiz ve sonrasında da dediğim gibi herkes için geçerli olan bu ev ekonomisiyle başlayan ve aslında genel ekonomimize, yani aslında nasıl finans özgürlüğü sağlarız ileriki yıllarda, dediğim gibi o bölüme de atıfta bulunuyorum. Dinlemeyenler hani o bölüme de dönüp dinleyebilirler. Finans özgürlük nedir, finans özgürlüğümüzü nasıl kazanırız bölümü. Bu kapsamda planlamalarımızı yaparak en optimal bir şekilde burayı kendi hayatımızı bu şekilde ikame ettirmemiz önemli. O yüzden buna her seviyedeki dinleyeceğimiz için bunun önemini vurgulamak istedim. İleriki bölümlerde dediğimiz gibi aslında nasıl finans özgürlüğü sağlarız ileriki yıllarda, dediğim gibi o bölüme de atıfta bulunuyorum. Dinlemeyenler hani o bölüme de dönüp dinleyebilirler. Finans özgürlük nedir, finans özgürlüğümüzü nasıl kazanırız bölümü. Bu kapsamda planlamalarımızı yaparak en optimal bir şekilde burayı kendi hayatımızı bu şekilde ikame ettirmemiz önemli. O yüzden buna her seviyedeki dinleyeceğimiz

0: konusunda dikkatli olun. Belli bir seviyede bunu herkes bir şekilde geliştirmeye çalışsın ki işte yatırım sesinde de buna katkı sağlamaya çalışıyoruz. Ve bunun gibi bir sürü program, makale, yayınlar var. En azından hani ben çok ilgim yok yatırıma ya da çok fazla bu tarafta ekonomiyle bir ilgim yok diyen kişilerde bile en azından niye bu finansal okuryazarlığın en minimal seviyede olması gerektiğini de işte ev ekonomisi başta olmak üzere bununla bağlamak istedim. Çünkü hepimiz günün sonunda bu ev ekonomimizi yapmamız gerekiyor. Sonrasında dediğim gibi ondan sonra da genel daha büyük resimde kendi bütçemi, kendi yatırımlarımızı, kendi hayatımızı, beklentilerimiz dahilinde planlamamıza yardımcı olacaktır. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
1: Yatırımın Sesi burada sona erdi. Yatırım dünyasına dair güncel analizler ve rehber niteliğindeki içerikler için kulağınız ODR Radyo'da olsun.

0: Radyo.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
2: Özlem Hanım yatırımcıyım ve fon seçerken nelere dikkat etmeliyim?
3: Fon dünyasına adım attığınızda ilk karşılaştığınız şey genellikle performans tablosu oluyor. En çok kazandıran fon en iyi fondur gibi bir algı oluşabiliyor. Ama işin aslı biraz daha derin. Bir fon seçerken sadece kaç kazandırmış sorusuna değil, nasıl kazandırmış ve hangi riskle kazandırmış sorusuna bakmak gerekir. Fonun risk seviyesi kısa vadede ne kadar dalgalanma yaşayabileceğinizi gösterir. Risk seviyesi 1-2 olan fonlar genelde para piyasası ve kısa vadeli enstrümanlara yatırım yapar. Dalgalanma düşüktür. Risk seviyesi 6-7 olan fonlarda ise hisse oranı yüksektir ve sert hareketler görülebilir. Burada önemli olan fonun risk seviyesi değil, sizin risk toleransınızdır. Gece rahat uyuyamayacağınız bir riski almak uzun vadede sürdürülebilir değildir. Fonun içeriğini anlamak için fonun yatırım yaptığı varlıkları incelemek gerekir. Hisse ağırlığı mı yüksek? Tahvil mi taşıyor? Yabancı varlık mı var? Altın ya da döviz teması içeriyor mu? Aynı kategoride görünen iki fonun içeriği oldukça farklı olabilir. Bu da performansın ve riskin farklılaşmasına neden olur. İçeriği bilmeden fon almak, etikete bakıp ürün almak gibidir. Geçmiş performans önemli bir referanstır ama tek başına karar kriteri değildir. Fonun sadece son 3 ayda ne yaptığını değil, farklı piyasa koşullarında nasıl davrandığına bakmak lazım. Piyasa düşerken ne yapmış? Dalgalı dönemde nasıl performans göstermiş? Rakiplerine göre nerede duruyor? Unutmayın, geçmiş performans geleceği garanti etmez. Ama yöneticinin disiplinini ve stratejisini anlamanıza yardımcı olabilir. Maliyet görünmeyen ama etkili faktördür. Fon yönetim ücreti, stopaj oranı ve toplam gider kesintisi uzun vadede ciddi fark yaratır. Yüksek maliyetli bir fon, aynı getiriyi sağlayan daha düşük maliyetli bir fonun gerisinde kalabilir. Özellikle uzun vadeli yatırımda maliyet bileşik etki yaratır. Getiriye bakarken net getiriye bakmak gerekir. Son olarak fonun yönetimi. Fonun arkasındaki ekip önemli. Yönetici ne kadar süredir bu fonu yönetiyor? Stratejisi tutarlı mı? Sık sık yön değiştiriyor mu? Bazı fonlar çok disiplinlidir. Bazıları daha agresif strateji uygular. Yatırımcının karakteriyle fon yöneticisinin tarzı uyumlu olmalıdır. Sonuç olarak fon seçimi bir sıralama yarışına bakarak yapılmaz. Risk seviyesi, içerik, performans, maliyet ve yönetim birlikte değerlendirilmelidir.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.

Yeni dönem, yeni bir başlangıç demek. Okullar açılırken, iş hayatı hızlanırken yatırım gündemini takip etmek de bir o kadar önemli hale geliyor. Odea Radyo, yatırımdan ekonomiye uzanan zengin içerik dünyasıyla ve chill out şarkılarla yayında.

Ben Oday Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Oday Radyo'da buluşalım. Oday Radyo.

Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor. Gümüş hayatımıza neden hızlı bir giriş yaptı? Finansal piyasalardan teknoloji dünyasına, enerji dönüşümünden elektrikli araçlara kadar pek çok alanda giderek daha görünür hale gelen gümüşün neden son yıllarda yeniden öne çıktığını keşfetmek için ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen'in Odeya için hazırladığı Gümüş Hayatımıza Neden Hızlı Bir Giriş Yaptı başlıklı kısa makaleye kulak verin. Makalenin daha kapsamlı haline Augusto'daki Yatırım Bay Odeya kategorisinden ulaşabilirsiniz. Uzun yıllar altının gölgesinde kalan değerli metal olarak görülen gümüş artık farklı bir noktada kendini konumlandırıyor. Bugün gümüş yalnızca aksesuar sektörünün ya da yatırımcıların ilgisini çeken bir metal değil. Enerji dönüşümünden yapay zekaya, elektrikli araçlardan sağlık teknolojilerine kadar pek çok stratejik alanın merkezinde yer alıyor. The Silver Institute verilerine göre küresel gümüş talebinin %55'inden fazlası endüstriyel kullanım kaynaklı. Bu da gümüşün salt finansal bir varlık değil, stratejik bir sanayi girdisi haline geldiğini gösteriyor. Gümüşün hikayesi yalnızca bugünden ibaret değil. Bir dönem imparatorlukların para standardını oluşturan bu metal, bugün güneş panellerinin, yarı iletkenlerin ve ileri teknoloji üretimin kritik girdilerinden biri. Bunu mümkün kılan şey metalin fiziksel özellikleri. Gümüş elektriği ve ısıyı en iyi ileten metallerden biri. Bu teknik özellikler onu değer saklama aracı olmaktan çıkarıp endüstriyel üretimin vazgeçilmez parçası haline getirdi. Peki gümüş neden son dönemlerde daha fazla konuşuluyor? Burada birkaç önemli etkenden bahsedilebilir. İlki enerji dönüşümü. Yenilenebilir enerji yatırımları tarihi seviyelere ulaşırken güneş enerjisi öne çıkıyor. Güneş panellerindeki fotovoltaik hücreler yüksek verim için gümüş kullanıyor ve bazı sektör raporları yalnızca bu sektörün yıllık yaklaşık 200 milyon ons gümüş talebi yarattığını söylüyor. Elektrikli araçlarda bu resmin önemli bir parçası. Geleneksel araçlara kıyasla çok daha fazla elektronik sistem içeren bu araçlarda gümüş kullanımı %25 ila 50 arasında daha yüksek olabiliyor. Yapay zeka ve veri merkezi yatırımları da talebe etkiliyor. Yüksek iletkenlik gerektiren devre kartları ve bağlantı ekipmanlarında gümüşün düşük direnç avantajı öne çıkıyor. Son olarak küresel belirsizlikler de etken. Enflasyon ve jeopolitik gerilimler yatırımcıları alternatif varlıklara yöneltiyor ve gümüş bu arayıştan pay alıyor. Son yıllarda piyasanın en çok konuşulan boyutuysa arz-talep dengesi oldu. Birçok araştırma kuruluşu yıllık gümüş talebinin mevcut üretim üzerinde seyrettiğini söylüyor. Hemen belirtelim. Bu dünyada gümüş kalmadı anlamına gelmiyor. Fark çoğu zaman stoklar ve geri dönüşümle kapatılabiliyor. Bugün küresel arzın %15-20'lik kısmı geri dönüşüm faaliyetlerinden sağlanıyor. Öte yandan dünyada çıkarılan gümüşün önemli bölümü doğrudan gümüş madenciliğinden değil, bakır, çinko ve altın üretiminin yan ürünü olarak elde ediliyor. Bu yüzden fiyatlar yükseldiğinde bile arz aynı hızda artamıyor. Yeni maden yatırımları uzun yıllar alıyor ve çevresel düzenlemeler projeleri yavaşlatabiliyor. Sonuç olarak gümüşün önümüzdeki dönemde nereye evrileceğini kesin olarak söylemek kolay değil. Ama görünen o ki dünya daha fazla elektriklenen, dijitalleşen ve veri odaklı hale geldikçe gümüş de ekonomik sistem içinde daha görünür bir yerde durmaya devam edecek. Bir dönem aksesuar sektörü ve tasarruf aracı kimliğiyle öne çıkan gümüş, bugün güneş panellerinden elektrikli araçlara, veri merkezlerinden elektronik sistemlere kadar geniş bir alanın içinde. Artık yalnızca altının alternatifi değil, arz-talep dengesi teknolojiyle iç içe geçmiş, kendine özgü dinamikleri olan stratejik bir metal. Bu nedenle gümüşün son yıllarda yeniden öne çıkması tesadüfi görünmüyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Yatırım dünyasını şekillendiren trendleri ve ekonomide öne çıkan gelişmeleri takip etmek için Augusto'daki Yatırım Bay Odeya içeriklerimizi okumaya, Odeya Radyo'daki sesli makalelerimizi dinlemeye devam edin. Bir sonraki bilgilendirici kısa makalede görüşmek üzere. Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

ODEA'nın alanında uzman ve profesyoneller tarafından hazırlanan tüm yatırım içerikleri ODEA Yatırım Odaklı Bülten'de bir araya geliyor. 15 günde bir ODEA Bank LinkedIn hesabında yayınlanan bülten, farklı platformlardaki içerikleri derleyerek finansal okuryazarlığını geliştirmeni kolaylaştırıyor.

Şehrin temposu yükseliyor, piyasaların gündemi her an değişiyor. Odea Radyo, yatırım dünyasının içinden sesleri, uzman bakış açılarını ve güncel ekonomi gelişmelerini bir araya getiriyor. Nerede olursan ol, gündemin bir adım önünde kalmak istiyorsan Odea Radyo'ya kulak ver.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapta değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Oh,

0: Kafaya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Finansal dayanıklılık, belirsiz bir geleceğe karşı kişisel bir güvence yolu. Şimdi şöyle bir düşünün, tadı damağınızda kalan bir tatil akşamı, yağmurda uzayan keyifli bir yürüyüş, sevdiğiniz bir restoranda geçirilen birkaç saat. Şimdi dışarıdan bakınca bunların hepsi biraz şans gibi görünebiliyor. Ama çoğunun arkasında küçük bir plan var aslında. Önceden yapılan bir rezervasyon, çantaya atılan bir şemsiye ya da zamanında alınan bir bilet gibi düşünün. Daha güvenli bir maddi gelecek de aslında tam olarak böyle kuruluyor. Büyük hamlelerle değil, zamanında atılan küçük ama bilinçli adımlarla gibi düşünebilirsiniz. Odea Radyo'da bugün The Magger'da yayınlanan finansal dayanıklılık makalesinden yola çıkıyoruz ve belirsiz bir geleceğe karşı kendi güvence yolumuzu nasıl oluşturabileceğimize bakıyoruz. Konu birikim yapmak olduğu zaman çoğumuzun ertelemek için hazırda bir bahanesi mutlaka vardır. Henüz yeterince kazanmıyorum, işte bu aralar çok masrafım var, önümüzdeki sene başlarım gibi gibi. Ama mesele aslında sadece ne kadar kazandığımız değil, yazar Robert Kiyosaki'nin de dediği gibi paranın ne kadarını elimizde tutabildiğimiz, onu ne kadar doğru kullandığımız ve ne kadar koruyabildiğimizle alakalı. Çünkü finansal güç çoğu zaman kriz anında değil de kriz kapıyı çalmadan önce kurulan alışkanlıklarda saklı duruyor. Tasarruf bilinci, bütçe kontrolü ve finansal okuryazarlıkta bu yapının temelinde var. Peki finansal dayanıklılığı nasıl arttırabiliriz? Hadi bir birlikte bakalım. İlk adım, acil durum fonu oluşturmak. Hatta belki de en önemli adım bu. Önce kendini öde yöntemi. Bu yöntem maaşı alır almaz belirli bir tutarı otomatik olarak birikim hesabına aktarmayı öneriyor. Böylece harcamaları kontrol altında tutmak da çok daha kolaylaşıyor. İkinci adıma bakalım, bütçelemeye önem vermek. Harcamaları takip etmek ve gerçekçi bir bütçe hazırlamak gereksiz giderleri fark etmeyi sağlıyor aslında. Mesela aylardır kullanmadığınız bir uygulamaya hala ödeme yaptığınızı düşünün, işte aynen bunun gibi. Üçüncü adımda ise portföyü çeşitlendirmek var. Çünkü finansal dayanıklılık tüm yatırımı tek bir yere yüklemekten değil, riski dağıtabilmekten geçiyor. Yatırımda yapılan birçok hata da zaten çoğu zaman buradan çıkabiliyor. Bir de işin duygusal tarafı var tabii. Çünkü yatırım sadece sayılarla ilgili bir şey değil. Aynı zamanda psikolojiyle de yakından alakası var. Piyasadaki küçük bir dalgalanmada panikle hareket etmek en sık yapılan hatalardan biri. O yüzden de finansal okuryazarlığı artırmak kadar duygusal dayanıklılığı güçlendirmek de çok önemli. Yatırım yolculuğunuzda Odea Radyo'daki bilgilendirici içeriklerden destek almak için kulağınız mutlaka bizde olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bu makalenin detaylı versiyonunu ve daha fazlasını themagger.com'da yer alan Odea ile yatırım sayfasında bulabilirsiniz.
0: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval.

Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin, yatırımın sesinde hafta başında yatırım ve finans gündemiyle karşında. Yeni bölümleriyle her pazartesi saat 11'de, tekrar bölümleriyle her pazartesi ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.

Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.

Odeya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeyabank.com.tr'de.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeara.